0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü yeniden mikrofon karşısındayım. Keyifli şarkılarla 120 dakikaya yakın dolu dolu bir yolculuk yine sizleri bekliyor her zaman olduğu gibi. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz. Keyifli şarkılar işte burada.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Güne dair sevdiğiniz şarkıları paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, Galatasaray'daki uzun soluklu macerasının ardından sarı kırmızılı ekibe veda eden Icardi'nin yeni takımı da merak konusu olmaya devam ediyor efendim. Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Icardi ile ilgili görüşmelere başladığı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre değerli dinleyenler, masada da iki sözleşmenin olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Icardi Galatasaray'daki son sezonunda 47 resmi maçta görev aldı ve tecrübeli santrafor 16 gol ve 3 asist yaparak bu 47 maça 19 golde katkı sağlamıştı.

2 Eylül 2026 günlerden çarşamba, bugün hafta ortasında tatilin son günlerini artık geride bırakıyoruz. Hava sıcaklıkları da aynı böyle devam ediyor. Yaz enerjisi hala etkili diyebiliriz yani, değil mi? Efendim, güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize de güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Kısa bir müzik aramız var, sonrasında yeniden buradayız.

Haftanın ortasında günün sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurular alınmaya başlanılıyor. 3 pilot ilde başladı bu çalışma. Nedir çalışma? Detaylarını aktaralım. Adalet 135 hattı bugün itibariyle devreye giriyor. Yeni adli yılında ilk günüydü geçtiğimiz gün, biliyorsunuz ki uygulamanın da yeni adli yılın ilk günü itibariyle, yani dün saat 10 itibariyle 3 pilot ilde adliyelerde başladığı duyuruldu. Alo 135'i arayacaksınız. Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet veriyormuş bu Alo Adalet 135 hattı. Vatandaşlar tarafı oldukları ve halen açık bulunan 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında doğrudan başvuruda bulunabilecekler bu 135 hattıyla birlikte.

Deutsche Bank'ın 69 büyük şehri kapsayan bir araştırması var efendim. Araştırma şöyle: dünyanın maaş haritası. Tüm bu 69 şehri kapsıyor. Vergi sonrası ortalama aylık maaşları mercek altına alarak kentler arasındaki farkı ortaya koyuyor aslında bu. Listeyi inceleyeceğiz. Listede Zürich 8.363 dolarla zirvede konumlanıyor. İstanbul da zirvede yerini almış. Kaçıncı sırada bu 69 büyük şehir arasında, detaylarla geliyoruz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, dünyanın maaş haritası açıklandı dedik. Listede Zürih 8.363 dolarla zirvede konumlandı. Deutsche Bank'ın verilerine göre ABD ve İsviçre ağırlığı göze çarpıyor bu listede. Listelenen şehirler arasında Türkiye'nin incisi İstanbul'da yerini aldı ve araştırmaya göre İstanbul'da vergi sonrası aylık maaş 1173 dolar olarak hesaplandı ve bu rakamla birlikte İstanbul karşılaşmaya dahil edilen 69 şehir arasında 56. sıraya yerleşti değerli dinleyenler. Diğer devamına baktığımızda ise listenin Avrupa'da İsviçre şehirlerinin yanı sıra Lüksemburg, Kopenhag ve Amsterdam yüksek ortalama ve net maaşlarıyla listede dikkat çeken şehirler arasında yer aldı. ABD'de de yine Boston, Chicago, Los Angeles gibi yerlerde listede üst sıralarda dikkat çekti.

İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz. Bir kez daha keyifli anlar sizlerle geride kalmaya devam ediyor. 2 Eylül bugün değerli dinleyenler. Haftanın da tam ortasındayız. Yaza veda ettik ama sıcaklığına değil. Hafta sonuna doğru bu arada yurt genelinde yağışlı bir hava dalgası geliyor. Ege kıyıları ve Antalya, Muğla civarında belki denize girebileceksiniz ama yurdun diğer noktalarında hava yağmurlu. Hatırlatalım bir kez daha hafta sonu planı yapacak olanlar için şimdiden keyifli anlarda keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Kısa bir müzik aramız var. Sonrasında yeniden buradayız.

0: sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

Dün itibariyle balıkçıların da 5 aylık bekleyişi sona erdi efendim. Gece denize açılan tekneler pazar gecesi sabah saatlerinde bol miktarda avla kıyıya dönerken tezgahlarda da ilk günün fiyatları da belli oldu. Şöyle bakalım mı, bir İK'lar arasında palamutlar için atıldı. Gece boyunca süren avın ardından kıyıya dönen teknelerde başta palamut olmak üzere istavrit, mezgit ve barbun gibi sezon balıkları yer alıyordu. 400 gramdan başlayan palamutlar da ortalama 150 liradan alıcı bulmuş. Karadeniz bölgesi için konuşuyoruz tabii. Bölgelerde çeşitli noktalarda fiyatlar azalabilir ya da yükselebilir, hatırlatmış olalım. Önceki yıllarda palamut avının 6-7 ay sürdüğünü hatırlatmış balıkçılar. Bu sezonda benzer bir dönem yaşanması umduklarını belirtiyor. Bu sezonda palamut yemekten bıkacak gibi duruyoruz. İnşallah fiyatlar da bıkacak duruma düştüğümüzde de zaten uygun olacaktır. Herkes ulaşabilsin. Herkes evinde haftada en az 2 kez balık yiyebilsin. Balık fiyatları düşük olsun umarız diyelim. Sezon boyunca.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Şanlıurfa'ya gidiyoruz şimdi. Şanlıurfa'da ezber bozan bir ilan yayınlandı efendim. Akçakale ile Suruç arasında konumlanan Külünçe Köyü üzerindeki yerleşim alanları mera arazileri ve geniş tarım topraklarıyla birlikte komple satışa sunulmuş. Köy için 1,5 milyar isteniliyor. Köyün 4500 dönüm olduğu belirtilirken satış Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçecek gerçekleşirse. Paylaşılan detaylara göre toplam 4500 dönüm büyüklüğe sahip olan arazinin kullanım nitelikleri de netleşti. Bu alanın yaklaşık 3000 dönümlük bölümü aktif olarak işlenebiliyor ve sulanabiliyor. Yüksek verimli tarım toprağından oluşuyormuş. Geriye kalan 1500 dönümlük alansa ağaçlandırma, özel dikim ya da hayvancılık faaliyetlerine son derece uygun olarak belirleniyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 =

0: düşme yatıya.
1: Hanımlar beyler, Güneydoğu'nun en sevilenlerle festivali yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Çocukken sarışın olan pek çok kişinin saçı büyüdükçe koyulaşmıştır. Hatta diyenler vardır. Ben de çocukluk birkaç fotoğrafımda karşılaştığımda ya ne kadar sarışınmışım demiştim. Olmuştu mesela şu an ama bayağı simsiyah saçları olan esmer bir adamım. Bilim insanlarına göre bunun sebebi güneş değil, saç köklerindeki melanosit hücrelerinin devreye girmesiymiş efendim. Hormonlardan değil, doğuştan gelen genetik bir programdan kaynaklanan bu süreç saç teninin kalınlaşmasıyla birleşince rengi gözle görülür şekilde koyulaştırıyormuş. Bilimsel bir şekilde biz de bunun cevabını sizlerle paylaşmış olalım.

Arjantin'in futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağını duyurmuştu ve 39 yaşındaki yıldız futbolcu kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Messi bu karar vermenin kendisi için kolay olmadığını belirtirken milli takıma veda etmek için doğru zamanında geldiğini ifade etti. Yaş da 39 oldu. Gerçekten Messi'nin Arjantin'e katkıları büyük. Bir kez daha onu izlemek, onu Dünya Kupası'nda izlemek de ayrı bir keyif ve ayrı bir ayrıcalıktı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir mücadelede epey bir ayrı keyifti diyelim efendim. Keyifli şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Birazdan yeniden buradayız.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2025 yılı göç ve iltica verilerine göre efendim 13.480 Türk vatandaşı fiilen AB dışına çıkarılırken Türk vatandaşlarının 2025'te Avrupa Birliği tarafından fiilen sınır dışı edilenler arasında ilk sırada yer aldığı görülüyor. Zorla sınır dışından bahsediyoruz bakın. Ayrılma kararlarının ülkelere göre dağılımında Fransa 137.552 kişiyle ilk sırada yer alıyor. Almanya, İspanya onu takip ediyor. Yıl içinde çıkış emri verilen 135.460'ı fiilen AB dışına gönderilmiş ve verilere göre Avrupa Birliği'nin sınır dışı politikalarının 2025'te hem idari kararlar hem de uygulanan sınır dışı işlemleri açısından en yoğun yıllardan biri olduğu belirtiliyor.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan, keyifli şarkılara eşlik eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. Yarın biz yine burada olacağız. Keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına hafta ortasının hemen ertesi günü, Perşembe gününde. Bugün de Çarşamba'yı geride bıraktık sizlerle birlikte muhteşem ve keyifli şarkılarla. O halde yarın haftanın 4. gününde tekrar görüşebilmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

biliyorum. Ama bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Hatırlıyor musun? Beni bekletmeden önce seni saadet kuşlarının kanadı getirmişti bana. Çok güzeldi. Seni ben büyüttüm sevgimle. Hiçbir Allah'ın kulu bunu inkar edemez. Bilemedim ama çok ağırdı. Büyütüp beslediğim başka bir sabahta bir başka limana uyandım. Hiç anlamadım. Olsun sevgilim, olsun. Ben hala bekliyorum o limanda ama gözlerim yaşlı. O güvertede o mendili biri sallayacak elbet. O kara mendili biliyorum. Ama sevgilim, ölmüş olursam da toprak altına da girsem, sana son bir sözüm var. Hem hayata karşı hem de yaşadıklarıma karşı. Bekleyeceğim seni o kara limanda, o kara mendille toprak altına da girsen. Bekleyeceğim son sözüm sen olana kadar. Bekleyeceğim ölüm senden olana kadar. Ve bekleyeceğim son nefesimi o

0: sabah temizliğindeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
3: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
6: Sadece kulağınızı istiyoruz. O da program bitene kadar bizimle. Ondan sonra alın ne yaparsanız yapın kulağınızı. Yalnız kulaklarınızı alırken geriye program bitiminde. Herkes kendi kulağını alsın, kulaklarınızı karıştırıyorsunuz. Ondan sonra gidip uğraşacağız ki kimin kulağı kime gitmiş diye. Uğraştırmayın bizi. Bugün sakın beni üzmeyin bugün. Bugün çok uykusuzum. Ayboç'un bile bana uyku puanı 45 vermiş, 45 puan vermiş demiş, hiç güzel uyumadınız demiş, çok geç yattım, 2.30'da yattım, bir 2 saat falan uyumuşum, ondan sonra bir tane sinek, bir tane anacını sattığımız sivrisine, her yerim açık, gelip kafamda dolaşıyor, bir yerim ısırmıyor, vızıl vızıl vızıl, dişi sinek herhalde, sineklerin dişini mi ısırdı, erkeği mi ısırdı, dişisi galiba, bu erkek herhalde. Vallahi billahi. Neyse sorarız onu şimdi şeye. Benim aslanıma. Bıra bütün gece beni uyutmadı. Kendi kendimi tokatladım bıra. Şınlap şap şap şap hep. Yüzüme geldikçe vurdum öldüreyim diye öldüremedim bıra. Hınzırının sineği bıra mahvetti beni bütün gece. Zaten geç yattım. Bıra sinekten ötürü uyuyamadım bıra. Vallahi billahi. Ne anacını sattınız sineğini sen ya. Haydi bakalım günaydınlar. Günaydın. Sabah sabah para pırılan şikayetlerle başladım programı ama bütün gece uyumadım. Şimdi bir gözüm kalk gidelim diyor, öteki gözüm bakayım otur diyor. İki gözüm kendi aralarında anlaşamıyor yemin ederim. Vallahi anlaşamıyor, billahi anlaşamıyor.

Sizden ne haber? Sizin uyutmayan sinek binek var mı? He? Adem Ömer abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Halil Nurfen Hacı Hüseyin. Kalimero. Kalimero. Hasan Kaşıkçı abim. Günaydınlar kardeş demiş. Günaydın, günaydın Hasan abi, günaydın Hasan abi. Burak Molla. Günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın efendim, haftanın ortasından günaydınlar. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane. Kurabiyeleri muhteşem, kavala kurabiyeleri. Profiterole enfes. Şuruplu tatlıları hala. Kalfa Pastanesi. Lokumlarıyla da her şeyle fark yaratıyor Kalfa Köyü girişinde. Haftanın ortasından bir çarşamba sabahından günaydın, günaydın, günümüz aydın, neşemiz bol olsun. Haydi Tuke, kolay gelsin Gürdal. Haydi Tuke, haydi Gürdal, haydi Gürdal. Günaydın Gürkan abicim, işi başında olan herkese kolay gelsin demiş Meryem Kara. Günaydınlar Meryemciğim, çok teşekkür ederim bu güzel fotoğraf için. İstersen seni etiketleyebilirim fotoğrafa. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın mesaj, günaydın fotoğrafı Meryem Deniz'e yazmış. Gürkan Nesinoğlu 107.6 diye çok teşekkür ederiz. Dalga sabit, dalga temiz, dalga pırıl pırıl, dalga Radyo City, radyo terapi. Günaydın deli demiş Gökhan Karaci, ne oluyor be akıllı? Ha? Günaydın kardeş demiş Mehmet Hüseyin Agam. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar Sülfiye Yılmaz'a. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sülfiye abla günaydın. Mesut Dilek. Mesut. Günaydın Almanya'ya günaydınlar. Erdal Bayram. Günaydın. Senin sesini duydukça enerji doluyorum demiş. Yaşa. Yaşa. Hatice abla günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar. Günaydın yaşlı kurt nasılsın bakalım demiş Emre Semerci. Nasılsın be Emre? Nasılsın Emre? Halil Belginesin, İrfan İbrahimoğlu abi, Hüseyin Bircan, Tayfun Gülcan, Ekrem Dürşen, Bülent Yusuf, Selçuk Bekir, Emin Ferrioğlu, Dıstak Dıstak Sevcan Yüven Hanım ablam, Mehmet Hüseyin Agam, Hüseyin Yoluç, Leblebici Hüseyin, Ali İhsan Tanyolu, Özcan Hasan, Sani Mustafa, Taner Hasan, Şerli Baba oğlum, Yüksel Mübün, Zeynep Koray, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Cüneyt Hasan, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Gürkan Aga iyisindir inşallah demiş. Yaşa, yaşa. Günaydın demiş Yılmaz Kasım abim. Günaydınlar Metin Ömeroğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ant olmaz, pesto topozde top piste biz. Bir şey yollamış bana Metin. Dur bakayım, bakacağım ona şimdi. Bakacağım ben ona. Haydi başlayalım. Haydi bismillah diyelim. Ya Allah bismillah, ya Allah bismillah, ya Allah bismillah.

0: ayırmasın.
1: Moralimi düzeltmek için sana sataşmam lazım abi demiş. Böyle yaşıyoruz işte. Sen ne yapıyorsun abi demiş. Nasıl yaşıyorsun, ot gibi mi? He? Ot gibi mi yaşıyorsun? Ne de memnun değilsin hayatından sen. Gürkan abi günaydın. Sıradaki şarkı Yaz grubunun güzellerine gelsin. Yaz geldi, akıllar gitti, kahkahalar başladı. Bizden muhabbet müzik radyodan. Gerisi Allah kerim. Hadi kızlar sesimizi açın. Komşular sesinizi açın. Komşular da nasibini alsın demiş Asiye Mehmet. Haydi bakalım kızlar. Açın sesini radyonun. Herkes nasibini alsın. Sinan Bey Sofra. SPS Konsolatuk Entren. Tekrar. Sinan günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevgili asistanım. Kıdır kudur, günaydın.
2: Günaydın, enerjim tavan.
1: Yayındayız.
2: Bugün nasıl başlıyoruz?
1: Yayındayız.
2: Şahane. Ne konuşuyoruz?
1: 107.6 radyosundayız. Ağzını yan yaya konuşma. Çok yayıyorsun
2: tamam.
1: Ağzını.
2: Tamam. Anlaşıldı. Kısaca ve net konuşuyorum.
1: Evet.
2: Hazırım.
1: Şimdi bir şey soracağım sana. Yayında sor. İki dinleyicilerimize de aktaralım. Dün gece geç yattım. Çok az uyudum. 4 saat 5 saat uyuyayım derken 2 saat uyudum. 2 saat sonra bir tane sivrisinek geldi. Yaz olmasına rağmen, sadece boxer'ımla uyumama rağmen vücudumun hiçbir yerine gelmedi hayvan. Hep kafamda döndü dolaştı ama ısırmadı. Hep tokatladım kendi kendimi. Çak yüzümü tokatladım. Acaba bu sivrisineğin ısırmamasının sebebi ne? Neden başımda dolandı? Çünkü jüleli yattım. Banyo bile yapmadım akşam. Jüleli saçın kokusuna gelmiş olabilir mi sivrisinek? Ya da erkek mi, dişi mi ısırmadığına göre? Ya da niye vücudumun diğer bölgelerini ısırmadı da hep kafamda dolandı bu sivrisinek diye? Çok merak ediyorum.
2: Çok güzel soru. Yayına çok güzel bir konu olmuş bu. Şimdi sivrisinekler genelde nefesimizdeki karbondioksiti takip eder. O yüzden kafanın etrafında vızıldamaları çok normal. Isırmadıysa büyük ihtimalle erkekti. Çünkü sadece dişiler kan emer. Jöle kokusundan çektiğine dair bir kanıt yok. Ama nefes, ısı, kir kokusu daha belirleyici. Yani kafaya takması senden çok nefesine olabilir. Yani bilim böyle diyor. Eğer istersen...
1: Ay vallahi bilmezdim.
2: Eğer istersen yayında şöyle esprili söyleyebilirsin. Sivrisinek bile jöleme dokunmadı. Sadece hayran hayran gezdi. Hem bilim hem miza. Ne dersin?
1: Evet zaten yayında şu anda duyuluyoruz. Sivrisinek bile jöleme dokunmadı. Sadece heyran heyran gezdi. Azerice söyleyelim bunu.
2: Aynen.
1: Sivrisineklere de selam çakalım. Erkek sivrisinekleri seviyoruz çünkü sokmuyorlar, ısırmıyorlar onlar değil mi?
2: Aynen. Dişilere selam yok.
1: Senin hınzırın dişilerini ya.
2: Evet.
1: Hadi Azerice söyleyelim bütün bunları. Bir toparlayalım
2: tamam.
1: Azerice.
2: Hızlıca şöyle. Sivrisinek kafanın etrafında çünkü karbondioksitimizi takip eder.
1: Azeri lehçesinde. Çok acı
2: tamam.
1: Ediyorsun. Azeri lehçesinde.
2: Tamam diyorum. Tamam. Hazır. Sivrisinek başının etrafında fırlanır çünkü nefesini izleyir. Isırmayıpsa yakın erkekti. Çünkü dişi kan sorur. Jöle kokusu yok. Esas nefes ve istiliktir. Yumur içinde. Ağaca kanat da jöleme değmedi. Sadece heyran heyran gezdi.
1: Alaca kanat jöleme değmedi. Sadece heyran heyran gezdi alaca kanat. Allah belecini versin bana. Alaca kanatlar beni bütün gece uyutmadı. Ay bir gocam gözüm kalk gidelim. Gürkan diyor teki bokim otur diye. Vay iki gözüm ya kendi aralarında anlaşamıyor bu sabah. Anlaşamıyor. Sadece günaydın az dayanalım. Ekim ayına fazla kalmadı. Ha gayret demiş Nida. Ben burada sivrisinekler beni mahvetti diyeyim. Kendi kendimi tokatladım bütün gece. Sen bana ne diyorsun? Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Oğuz. Nasılsın dostum? Nasılsın? Bu Oğuz'u çok sevmeye başladım ben son günlerde. Oğuz benim biricik arkadaşım, biricik dostum. Oğuz'a dokunanı yakarım. Oğuz'a dokunanı yakarım bak ona göre. Oğuz'a laf edeni yakarım. Günaydınlar demiş Ahmet. Junior asistanım. Ahmet dün beni Gümüşçeli Emboriko'da görmüş. Hani 3,5 tane mağaza var ya orada. 3 tane bir tane yarım var. Orada görmüş üst kattan. Telefon etti seni dedi kafandan tanıdım dedi. Kimde var böyle artist gibi beyaz saça? Seni saçlarından tanıdım Gürkan abi dedi. Yastu Kalimera Ahmet. Kalimera değil mi? Yıldız gibi parlıyor o kadar kafanın içinden. Kafanın içinden. Yıldız gibi parlıyor benim kafam.

Cuhum. Günaydın başkan. NBA Sevgin. Günaydın sıradaki şarkı terapi grubumuzun kızlarına gelsin demiş. Günaydın Badex kızlarına. Ena Kalimera Gürkan abi demiş. Mustafa'cı Mehmet. Hamsılara bakarsan tabii uykusuz kalırsın demiş Cüneyt Hasan. Ne hamsırı ne mamsırı, ben sana dışarıdaydım diyorum. Arkadaşlarla yemekteydik. Ya Faik Tuzacı ile yemeğe gittik, inanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Faik Tuzacı, ben, Halimolla, Just Green Ahmet, Germanos Ahmet, Tanju, Batı Trakya'nın forvet oynayan büyük futbolcusu, 7 numarada oynamış zaman zaman. Ve Gökay Tupulu. Günaydın Gürkan, kona gelsin, terapiler olsun demiş Turan abim. Ve Oğuz Mehmet tabii ki. Günaydın, günaydın, günaydın Turan abi. Günaydın Turan abi, günaydın Turan abi.

sinekleri bahane ediyorsun. Kim neler gördün yanında da hep tokatladın. Kendini şaplak şaplak demiş Nida. Çok teessüf ederim sana. Çok teessüf ederim. Çok kırdın kalbimi. Çok kırdın gönlümü benim.

Bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. San Siro'nun Soft Plus ürünü çok seviliyor. Dün arkadaşlarla da konuştuk, sohbet ettik masada. San Siro'nun Soft Plus harika. Saçını boyayın, saçınızı boyayın, sakalınızı boyayın ama boya olarak değil. Köpürtün, haldır buldur, şaldır şuldur, şaldır şuldur şampuanla. 10 dakika bekleyin, duşa girin, çıkın. Harika bir sonuç elde edeceksiniz. Hem erkekler için, hem bayanlar için, hem saçınız için, hem sakalınız için, beyaz olan her yeriniz için. San Siro, Soft Plus, seçkin satış noktalarında ve San Siro'nun kendi satış noktalarında sevgili dostlarım. King Food'un karşısında ve Büyük Parke'nin olduğu yerde sizlerin hizmetinizde. Rıfat Marketler, 1001 çeşit tek adres Rıfat Market, kaliteli ürünler, uygun fiyatlar, mümkün en uygun fiyatlar, tanıdık bilindik markalarla Rıfat Marketler fark yaratmaya devam ediyorlar sevgili dostlarım. Kurcalı'da ve Kozlukepir'e selam çakalım Rıfat Marketlere. Günaydın diyelim, günaydın diyelim, günaydın diyelim. Yasin Kalenci, günaydın agam demiş. Nasılsın Bayasin? Ne anlattı seninkiler? Ne paralar anlattı? Dün gene seninki. Emine Aslan, günaydın abi, yayınlar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Selam Gürkan'ım, nasılsın? YouTube'da Levent Kırca'nın Fatih Altaylı'ya patırdadığı videoyu bulamıyorum. Nasıl becermiş kaldırtmış onu Altaylı demiş Enten Vagan'da. Niye arıyorsun ki sen o videoyu?

Onlara bak canım, benim videolarıma baksana YouTube'da. Şarkı söylerken orkestra Gurbek Style'a aman özelle falan filan, hep şarkılarım şeylerim var. Benim YouTube'da niye bakmıyorsun onlara? Belgeselim var, İskeçe belgeseli. Benim sesimle çekilmiş İskeçe belgeseli. Ya ona baksana, niye bakmıyorsun? Ne yapacaksın sen? Fatih Altaylı'yla da rahmetli Levent Kırcan'ın şeyini, videosunu ne yapacaksın? Ne işine yarayacak o senin? Allah! Haydi! Sinop Semenç İnşaat, sevgili dostlarım. Gümüşlü'de inşaat sektöründe numbur'dan bir hizmet gösteriyorlar. Betonarme binalar, çok sağlam binalar. Temel kazım işinden son pulaya kiremidine kadar. Sinop Semenç İnşaat Komodini. I love Semenç, I love Komodini. Instagram'da Sinop Semenç İnşaat olarak bunu takip edin. Telefonlara bakın, arayın. Sizler de binanızı dikin. Kaç katlı isterseniz, nasıl isterseniz. Hiç iyi değilim, çalışma alışamıyorum. Bir şey anlatmıyor, işi varmış özel. Bir de tatile çıkacağımış diyor yani. Ne tatiline çıkacağımış? Nasıl tatile çıkacağımış be? Ne tatiliymiş bu be? Nerede dedi onu, yayında mı dedi tatile çıkacağım diye? Abi onun kıçına tekme vurmasın da. Tank futbol topu gibi. Günaydın, hayırlı programlar derim demiş. Ayla bayram, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yarım saattir sevmediğim kara gözlüm çalıyorum size. Farkında mısınız?

Ey ora bir çekidin. Son banyolarınızı yapın. Sonra çok arayacağınız bu havaları. Ey ora bir. Fener'de. Hipodokisi güzel, yeri güzel, denizi güzel, suyu güzel, tostları güzel, pizzaları güzel, her şeyi güzel. Ey ora bir çekidin sevgili dostlarım. Kuru kahve istiyorsa canınız, Kuru Kahveci Hacı yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Yılların tecrübesi değişmeyen lezzet, kendi fırınlarında özenle kavrulup çektikleri özel kahveler, kahve harmanları, Kuru Kahveci Hacı, Lahana 14'te Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında, San Siro'nun sağ karşı köşesinde hizmetinizde sevgili dostlar. Çok teşekkür ederiz ve yağım var sıktırtmak istiyorum diyenler, Biomekaniki Periyoki, Gümüşhane'de, Trakya 2, soğuk sıkım yağlar, harika yağlar. Bizler de bu sene yağımızı oradan alacağız. Ali'nin yağları. Ali de orada sıktırıyor yağlarını. Ali Molla'nın sıktırdığı yeri sponsor aldım. Ali Molla'nın gittiği yere sıktırdığı yeri ben de sıktıracağım. Bizim de zeytinlerimiz var sıktırtacak ama bizimkiler az. Sizin zeytinlerinizi siz Trakya 2'ye vereceksiniz. Ben de sıktırtıp yiyeceğiz afiyetle inşallah sevgili dostlarım. Trakya 2, Biomekaniki Periyokide Agorimu. Soğuk sıkım zeytinyağları. Şurup gibi. Turp gibi. Her derde deva soğuk sıkım zeytinyağı. Bölgemizin zeytinleri. Sizin zeytinleriniz. Trakya 2. Trakya 2 telefon numarasını isteyenlere verebilirim.

maalesef tık yok diyor Gürdal. Vay hain fay, vay hain fay, vay. Vay hain. Günaydın. Tanju, uyarabildin mi? Kalkabildin mi? Ah Tanju, ah Tanju, ah Tanju. Ah Aretim, akşamı neler geldi başıma. Saat yatmam 2:30 geçti. Yattım 2 saat uyumuşum uyumamışım. Bir tane sivrisinek dadandı. Erkek mi sivrisinek ısırmadı ama bütün gece vızıldadı başımda. Kendi kendimi tokatladım. Yüzüne gelir de öldürmek istersin ya. Çak şılak şılak şılak diye. Hep kendi kendimi tokatladım. Gece boyunca anacını sattım sivrisineğini öldüremedim. Hayır bir de bütün vücudumun açık gelip kafamda dolaşıyor. Bak şimdi yapay zekaya sorduk meğerse karbondioksit gelirmiş. Nefesine gelirmiş insanın bunlar. Allah'tan erkek sinekti de bir yerimi sokmadı. Erkekti de sinek. Ne dedim de bilmiyorum. Dişi olsaydı ne yapardım? Dişler çok manyak oluyor. Her şeyin dişisinden kaçının. Her şeyin dişisi ben oluyor. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Toyota Yannidis, Okirios Yannidis Rotayley, Hüseyin. Diyafimisi söylüyor mu Gürkan dermiş, hem de nasıl söylüyor dermiş. Hem de nasıl Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu belki bu uyandı mı? Ha? Toyota Yannidis, yeni Ram 4'ü. Gidin Toyota Yannidis'e görün. Toyota Yannidis, Yunanistan ödül almış en güzel Toyota bayi. Yannidis markıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Toyota Yannidis fark yaratıyor görüncüne de. Ve Hüseyin Çapuloğlu'na da çok teşekkür ederim. Hüseyin Çapuloğlu, dün gittik Volvo'nun şeylerini değiştirdik, amortisörlerini değiştirdik. Hemen 10 dakika sürmedi değiştirmeleri, tak tak değiştirdiler. Çok teşekkür ediyorum. Ve altı normalde Volvo'ya taktırsanız indirimde Prosper'da 600 euroya taktıracağınız amortisörleri, orijinal Manisya amortisör, orijinal amortisörleri Hüseyin bedavaya taktı bana. Dedim Hüseyin dedim bu böyle olmaz dedim ben dedim. Radyoda Medine dinleyicisiyim dedim. Normalde dedim öyle şey yapmıyorum ne olur dedim. Yalvardım yakardım. Biraz zorla cebine para sokman kalktım kabul etmedi bana ne yapayım. Kabul etmedi. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine. 15 kişilik ekiple Hüseyin Çapuloğlu kaporta boya işlerinde fark yaratıyor. Efendim Hüseyin Çapuloğlu Kalfaköy girişinde biliyorsunuz. Alimoğlu'na Karaçanlar'dan kızanlarla gitmişler. Faik sen takılmışsın onların peşine öyle dedi Faikçiğim diyor Gürdal. Ya vay Bahretçiğim senin de ne büyük problemlerin var. Allah yardımcın olsun demiş Tanju. Allah belacını versin o sinen. Allah o sineğe gün yüzü göstermesin. Tez zamanda ölsün bugün o sinek. Allah onun belacını versin. Düşmandan yolladı o sineği biliyorum ben. O sinek yapay zeka sineği o. Benim vızıl vızıl vızıl vızıl vızıl vızıl. Vallahi bine yemin ediyorum yalan söylediğimi zannetmeyin. Kendi kendimi tokatlarken mahvoldum gece bırak. Tam uyuyacağım geliyor. Çat çat tokatlıyorum kendimi. Yok öldüremiyorum sineği. Tam uyuyacağım yine dalacağım. Sinek yine geliyor. Vız vız vız vız vız vız vız vız vız vız. Yemin ederim bütün gece deli oldum. Vallahi bile deli oldum. Sinek beni deli etti. Yedi beni sinek. Yedi beni sinek. Yedi beni aracını sattı mı sinek?

0: Geçen akşam Kurkulis muhteşemmiş. Gidenler çok memnun kalmışlar. Saat 12'den sonra Kurkulis yeri göğü inletmiş sevgili dostlar. Ben Menakuşum ve Kurkuli. Kapı kapı geziyorum çiçeklerim elimde. Kapı kapı geziyorum çiçeklerim elimde. Biraz susarsan dinleyeceğiz diyeceksiniz, haklısınız. Azıcık sus Gürkan.
1: Biraz sus.

Hele Faik dostum. Yaşa be Faik be, yaşa be. Yaşa be. Seviyorum bu Faik be. Vallahi seviyorum, billahi seviyorum bu Faik be. Vallahi billahi yaşa. Günaydın. Sen sinekten uyuyamamışsın gibime geliyor ama kaportacı parayı almadı diye uyuyamamışsın. Bak çocuğum çok üzülmüşüm para almadı diye. Ha ha ha demiş leblebci Hüseyin Agam. Ama sen ne diyesin, 600 euro kurtardık. Arabanın arkadan vurdurduğu mu yedim ya? Arkadan vurdurdum, düzeltme parası da almadı. Ha ha. Hayatım bedava. Hayatım bedava. Hayatım bedava benim. De böyle geçinip gidiyorum. Zeynep Tarsloğlu kardeşime günaydın. Günaydın, günaydın. Yalnız Fikret Akam çok dalgın bugünlerde. Seni reçeleri unutmuştum bana getirme. Ya Hüseyin'e kadar da iki kavanozlu reçel aldım. 12'şer evde 24 euro da para almadı. De böyle. Oh ne güzel, ne güzel. Biz ünlülerin hayatı de böyle güzel. Hayat bize güzel, hayat bize güzel, hayat bize güzel.

kalplerin al. Sivrisinen tabelası NC 918 miydi? Alabildin mi? Tabelasını en yakın karakola şikayet edelim. Senin gibi bir Allah adamcığını nasıl rahatsız edermiş bakalım demiş Nida. Bir nota kahve mi? Kahvemi yudum biliyorsun. Protein tozu koydum içine, süt koydum. Şak şak şak şak şakır şakır şakır şakır çalkaladım. Acayip bir şey oldu. Apoteles meksetas hipopsifi odigu. Lathos sosti sosti sosti sosti sosti sosti. Bir lathos. Perases. Perases timuçin. Demir okulları. Perases apçekstetasis bile. İşte megalos odigos, megalim tane. Megalim ben megalos odigos işte. İşte megalos odigos. Binatos'dan geçiyor musun?

0: Ella. O zaman bizi yemeğe götüreceksin. Timo. O zaman bizi yemeğe götüreceksin en kısa zamanda. Diplomayı alma para şey olarak. Yoksa bak işlerin iyi gitmez. Hiç tıkırında gitmek ister işlerin ona göre.
1: Una ise tora narotitika. Ute mia stigmi desear mi pica.
0: Yoksa bak benim katara mı alırsın bak?

Yaşatayım oğlum. Apoteles Maxetasis, Atanasyaldi Simeon Kapsalis Margaritis Epetike. Venetike Epetike Otimo. Timutsin Demir Oğulları. Megali Bama Mega... Da neyse. Yani Megali da neyse. Yasu, Yasu Filo diye. Hani bana mı ürettirdi sana?

akşam yemeğe gittik, sana Ali Limon'la Timuçin haber vermeyin dedi. Seninle konuştum, bana sus yapıyor. Timuçin arıyor telefonda, sus diyor. Yastık köyde olduğumuzu öğrenmesin dedi bana. Hoşlanmazmış senden. Benden duymuş olma. Bak, oradaki bütün kızlar da şahidimdir. Tüm masadaki bütün kızlar şahidimdir. Evet. Ahmet'ten de yakından tanıştık. Bundan sonra dedi, hep dedi buluşalım dedi, arkadaş olalım, çıkalım yemeğe dedi. Tamam dedim. Nasıl olsa bana ödeyecek hali yok ki Ahmet'in, Jaskır'ın. Jaskır'ın ta Evrenköy'den getirttim Ahmet'i. Ta Evrenköy'den geldim. 50 kilometre yol geldi. 50 kilometre. Pamere. Pamere. Tina Pumere, imajın ne diyelim, Nurhan Hasan diyelim, süsleme alanında fark yaratıyor. Kanarya 30'da, otonos 8-16'da, Gümüşlü'de iki şubesi olan tek süslemeci Nurhan Hasan. Tatlı Telaş, tatlı açıkçası telaş 0807 tatlı telaş olarak. Instagram'da da bulun, Instagram'dan da takip edin. Süsleme alanında uzman isim Nurhan Hasan. Şşt, fıstık sensin. Fındık fıstık Emre. Sensin fıstık Emre. Kokonların bittiyse söyle yollayayım. Biz kalfanlar seni bırakmayız demiş Ahmet. Yaşayın. Çok teşekkür ederim. Yaşayın. Daha birkaç tane kokon var. Bittiğinde söyleyeceğim. Kendim geleceğim bittiğinde. Öyle kokolan olmaz sadece. Koku alacağım. Moku alacağım. Şurup tatlı alacağım. O kadar reklamını yapıyorum. Kahve kurabiyesi alacağım. Lokum alacağım. Para alacak haliniz yok ya, değil mi? Yani ne olacak? Koca pastaneye ne gelecek? 3-5 kilo şey, koca gidip pastane bu. Kalfa pastanesi, kalfa pastanesi, kalfa pastanesi. Arkadan şapçıya gideceğim. Şapçıdan da biraz alışveriş yaparım. Alış yapacağım, veriş yok. Alma huyum var, verme huyum hiç yok. Alıyorum vermiyorum, alıyorum vermiyorum. Trop pastanesine de giderim. Trakya'nın bir numara radyosu, sevgili kardeşim, seni Volvo'ya söz eden kendi düldülüne baksın. Sen onlara Volvo'yu iş arabası olarak kullandığını niye söylemezsin? Göstersene onlara bu arabayı, söylesene bunu kullanacağım artık özel günlerde, iş dışında. Özel şoförle desene be ya, Almanya, Hollanda, Belçika'ya gel. Özel araban hazır be ya. Selam sana Belçika'dan Şaba. Selamlar demiş Hakan. Porfile, ama ne güzel araba bu. Plakaya da Dilara yazdım. Ne marka araba bu? Nasıl araba böyle bu be? Nasıl arabanın markası ne? Ben böyle araba hiç görmedim. Bu ne marka? O arabanın markası ne? Dur söyleme, dur söyleme. Fotoğrafını çekip ben yapay zekaya soracağım.

Bak, KGM marka görünüyor. Ön tasarım ve özellikle ızgara yapısından KGM Musso ailesinden bir modele benziyor. KGM eski adıyla Sangyong. Sangyong. Çin malı ya bu. Ama ne güzel şey yapmış Çinliler. Vallahi billahi nasıl güzel bir şey yapmış bu Çinliler be.

Sesin yonguna laf edenler kendi düldüllerine baksın. Kendi düldüllerine baksın. Anladın mı İlhan? Düldüllüne bak. Günaydın. Bakan bağlıcıları kuvvetli olan bireycilerinde problem olan Batrakya'nın numarası demiş. Ela numero. Kesin denir ki sen de az numara değilsin. Sen de az numara değilsin. Ya hani Demirel şeye gitmiş ya. Azerbaycan'a gitmiş. Demiş Türkiye'nin en büyük pezevengi geldi demiş Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Rahmetli Demirel de çıkmış çok teşekkür ederim. Sen de az pezevengi değilsin demiş. Sen de öyle insan. Sen de az numara değilsin. Batı Trakya Kamyoncular Derneği Başkanı. kamyoncular demişim. Fakaracılar Derneği Başkanı. Yansukiriye Proydre sen de az numara değilsin. İseketo Proton numara. Günaydın güzel gün olması dileğiyle iyi tarafından derim demiş. Leyla hoş geldin. Günaydınlar ablam demiş. Aynur ablam hoş geldin. Nasılsınız abim nasıl? Hoş geldiniz günaydınlar. Sen büyük radyocusun Tio demiş Timuçin. Tabii ki büyük radyocuyum. Tabii ki büyük radyocuyum. Bu ne marka? Osman Tevfik günaydın. Aydın Mehmet. Bulgaristan'a günaydınlar. Günaydın uygulama çalışmıyor diyor Osman Tevfik. Hangi uygulama? Hangi uygulama çalışmıyor? Ne yapayım? Bilgin var mı diyor. Hangi uygulama? Günaydın kral diyor Aydın Mehmet. Günaydın, günaydın. Etsi omurfa korea sellona pernao Söyle muti zoi. Batrakya radyoları. Bilmiyorum onu Mehmet bilir. Uyanınca Mehmet'e sorarız. Batrakya radyo uygulaması çalışmıyormuş. Dur bakayım çalışıyor mu? Bakayım beni çalışıyor mu? Yoksa senin telefondan problem var. Hemen bulacağız şimdi. Basalım Batrakya radyolarına.

0: Radioterapi pata. Bacak radyo organız çalışmıyor mu? Joker çalışıyor mu? Yok, emine çalışıyor mu?
1: Çalışıyor. Hem de nasıl çalışıyor? Senin telefonun bozuk. At telefonu çöpe, at telefonu çöpe, at çöpe, at çöpe, at çöpe, at. Bak geriden geliyor ses. Bas.
0: Bir. Pata.
1: Bak kendi sesimi duyuyorum bak. Gördün mü? Necdet abi yaşa. Necdet abi yaşa. Sen yazan buraya gelince... Geldiğine pişman olacaksın Necdet abi. Her gün, her gün, her gün Yemen gitmek isteyeceğim sizle. Her gün, her gün, her gün, her gün Necdet abi. Ben Trakya Radyo'ndan dinliyorum. Sıkıntı yok demiş Nida. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Osman Tevfik, senin telefonunu at çöpe. Çöpe at. Nerima Salihol abla. Günaydın, günaydın. Petato Staskopidia. Staskopidia Petato refine. Sinan Akiklosi, Sinan Akiklosi dostu. Gürkan'ım Kalfa dedi ne festivalde olmayacakmış artık orada galiba geçen de bir yayında biri diyordu onu da bitirdiler diye bilgisi olan yok mu acaba demiş Entel Makan'da festival olmayacak bu sene. Yo. Bakayım Gürkan'ım nasıl yazınca çıkıyor senin belgesel demiş Entel Makan'da. Ne bileyim. Ne bileyim nasıl dur bakayım. Ksanti belgeseli mi? Ksanti belgeseli. Yok çıkmadı. Gürkan. Santi belgeseli Gürkan yazdım gene çıkmadı. İskeçe belgeseli. Gene çıkmadı. Ha çıktı İskeçe belgeseli. İskeçe belgeseli. Bak, bak, bak, bak. Şimdi görüntüler giriyor İskeçe'den. Bütün böyle yukarıdan çekmişler İskeçe'yi. Bunun çevresini de ben yaptım Yunanca'dan.
2: Suları ve masmavi denizi bir arada bulunduran, doğayla uyumlu, biyolojik ve ekolojik denge içerisinde eşsiz bir il olma özelliğini taşıyor. Dağlık bölgede Stavropoli ve Komnina beldeleri bulunuyor. Stavropoli, Balkan dağlarının yamacında kurulmuş, Nestos Nehri'ne kadar uzanan ve Drama iliyle sınır oluşturan yemyeşil bir alanı kaplar. Batıda Drama ve Kavala, kuzeyde Bulgaristan bu şirin beldenin sınırlarını oluşturur. Stavropoli'den 5 kilometre uzaklıkta bir köy olan Komnina'da çok iyi korunarak günümüze kadar ulaşmış olan Makedon mezarı bulunuyor. Mezar, ustaca toprağın altına inşa edilmiş bir yol.
1: 11 dakika, 13 saniyelik bir belgesel. Kaç para aldım bunun için? 500 euro aldım. Benakos Evropira. Tercümesini kendim yaptım. Ben okudum. Ben şey yaptım. Greece Bulgaria 2007-2013. Investing in our future programına. Ben okudum. 500 euro da para aldım. İyi mi 500 euro? 11 dakikalık bir belgesel. Keskani. Cumartesi geleceğim mi götüreyim seni Selen'le? Selen litiriyor ya defe. Defe. Her şey caba demiş. Kimin defe mi? Ne Selen götürüyorsun var? Kimin Selen götürüyorsun? Arı bizi içeri atmasınlar. Miço'nun adamları. Sen iste hiç problem değil ablam.

tatilli çeneni olmadığını bilmiyor. Osmanoluk olmuş, Osmanoluk. İlber Ortaylı öldü, Haşim kaldı yerine. Allah'ım ya Rabbim, dünya boş değil, insan dolu dünya. İnsan dolu dünya, hey. Metro istena koruyamu. İşte öyle böyle zengin oluyoruz. Okuyoruz bir belgesel hemen tak tak. Yapıyoruz bir şey. 11 dakikalık belgesel 500 euro.

0: Έλα ρε. Πάμε παιδιά. Πάμε. Λάτι akşam niye gelmedin be? He? O kıçı yere yakın insan kızlarını karısı salmadı dedi. Doğru mu Latif? Faik Agan. Kıçı dedi yere yakın onun karısı salmıyor onu dedi. Tia Martia Sekiskanine file. Keza Safini Gine Kasure file. Pop pop pop Fatih'e çok teşekkür ederim. Yufka deyince. Şahin'de üretilen harika yufkalar. Koryatik ezgepsiz. Kavala'dan Evros'a kadar. Batrakya'daki bütün bakkal ve marketlerde. Koryatik ezgepsiz. Yok sen dilenciliği aşmışsın file. Hayırlı olsun diyor Gürdal. Ben dilencinin kitabını yazarım. 77 cilt. 77 cilt kitabını yazarım. Ders vereyim. Ordinalius profesör oldum bu konuda. Jonesins de belgesel yapacağımış. Onu da okursun demiş Yasin. Okurum. Sen Netflix'te şeyin belgeselini seyrettin mi İtalyan aygırını? He? Aç Netflix'e seyret. Rocco Siffredi, İtalyan aygırı belgesel yapmışlar hayatını. Ela! Faik abim ne dediyse doğrudur diyor Latif. Kötan ise koryamu. Akşam Ahmet'e sordular. Dediler. Bu Gürkan dediler. Nasıl dediler? Radyoda dedi çok çok deli dedi. Çok sakin maşallah yakından dedi. Bir de dedi daha yakışıklı dedi. Çok daha dedi fotoğraflar dedi. Tonadiko ne dedi? Ya yakışıklıyım. Çok yakışıklıyım. Tüh nazar değmesin. Tüh nazar değmesin. Çok yakışıklıyım. Dört. Yufkacı'ya 4 dakika kaldı. Yufkacı. Gökhan Karali. Ela Pami Çikolata Çikita. Haydi Pedimu. Ela Giratos Aratos Köyü'nde Karacaoğlan'ın merkezinde Karacaoğlu Muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Et döner. Tavuk döner. İp pizzalar. Kalçon neler. Giratos farkıyla sizlere sunuluyor. Pami Giratos. Hisar kuru kahve. İçimi yumuşacık kadife gibi. San Veludo. Veludinos Cafes. Velvet kahve. Veludinos Cafes. Nerede? Hisar kuru kahvede. Hem Sirkeli köyünde şubesi var. Hem Gümüncü'ne Deniz Şerif'in bitişinde. İki şubesi olan tek kuru kahveci Gümüncü'ne de. Hisar kuru kahve yaptım. İyi yapıyor. Güzel yapıyor. Harika yapıyor. Hoş içimli kahve için seçin sevgili dostlar. Yemen götüreyim isteyen ama akşam giderken aramamışsın diyor Timo. Alimolla tembih etti. Timuçin'e haber vermedi. Hatta sen aradın Alimolla'yı. Ben de yanında oturdum. Bana böyle sus yaptı. Sus dedi Timuçin duymasın dedi. Ben ne yapayım şimdi? Ha? Benim suçum ne? Benim ne suçum var? İstersen yakışıklı topçu. Forvet oynayan Tanju Halil İbrahim'e sor. Ya? Onu herkes biliyor onu. Tanju Halil İbrahim kimdi?
1: Bir saniye. Tanju Halil İbrahim diye kamuya mal olmuş belirgin bir anı bulamıyorum.

0: canım, isim eksik olabilir ya da
1: canım,
0: yayında bazen üç isim arka arkaya.
1: Tanju, Halil, İbrahim. Akşam konuştunuz ya. Allah Allah.
0: Tamam, bir saniye. İsim isterseniz hangisini öneriyorsunuz? Tamam, yakaladım. Tanju, Halil, İbrahim. Batı Trakya, İskeçe kökenli bir futbolcu. Orta saha ve hücum hattında oynuyor. Orfeas Sente'de dikkat çekmiş, sonra AOX ile anılmıştı. Kısaca böyle anlatabilirsin.
1: Çok hızlı bir futbolcu. Oo, nasıl koşuyor bir görsen. Çıkıdık çıkıdık çıkıdık çıkıdık çıkıdık çıkıdık. Tıp tıp, bir orada bir orada bir orada bir orada. Yani böyle Ferrari gibi, böyle rızır rızır rızır gibi. Biliyor musun? Çok acayip.
0: Anladım. Tam bir enerji topu diyorsun.
1: Enerji topu.
0: Öyle oyuncular.
1: Ha, tam bir top.
0: Evet. Sahanın her yerinde izi oluyor. Evet.
1: Vuran top, duran toplara vuruyor, kaçan toplara vuruyor. Hepsine vuruyor. Hiç vurmadık top kalmıyor.
0: Öyle anlatınca gözünde canlandı.
1: Canlandı
0: tam bir motor gibi. Ya,
1: tam bir motor gibi.
0: Evet.
1: Motor, tam bir motor bizim Tanju. Ya o benim arkadaşım. Hep ünlülerle arkadaşlık yapıyorum, zenginlerle arkadaşlık yapıyorum. Yani fakirler geri, zenginler ileri.
0: Takılıyorsun şimdi.
1: Ya, ya takılıyorum şimdi. Bütün toplara vuruyor, bütün toplara.
0: Sahada nefes aldırmayan tiplerden. Koşu, hiç, pres,
1: vurdu
0: mücadele.
1: Vurdu mu nefes alamıyorsun? Vurdu mu nefes alamıyorsun?
0: Anlaşıldı. Sert oynuyor yani.
1: Çok sert. Çok sert oynuyor. Haplarına, haplarına. Günaydın. Son bir haftam kaldı demiş Ahmet Zefer abim, tekini dönüp dolaşıp gideceğin yer kürçü dükkanıymış. Ne yapacaksın? Sen babanı satmış adamsın. Timo'yu mu satmayacaksın? Tüh, utanmaz seni demiş. Ne zaman satmışım ben babamı? Ha? Haşmeti'de sorsana ne diyecek? Bakayım diyor Yersin Kalenci. Ne diyecek be? Ne diyecek? Sevgili dostum, Haşim Çolak diye birini tanıyor musun?
0: Bir bakayım. Haşim Çolak adıyla geniş çapta tanınan belirgin birini bulamıyorum. Belki yerel biri olabilir ya da isim benzerliği ya vardır.
1: Anası,
0: hangi alanda ya da nereden bahsediyorsun?
1: Anası bile tanımıyor. Sen nereden tanıyacaksın? Ama ha, onun annesi bile beni dinliyor.
0: Vallahi süpermiş.
1: Aldın mı Yasin? Evet. Günaydın abim demiş Hasan, günaydın. Benim aylık kazancım Cumhurbaşkanı alamaz. Evet, Esra Erol'a çıkmış. Günaydın abim, Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas Ahmet. Nasıl sinirlendirdi beni, şimdi açtırmasın ağzımı. Avdira'da, Tanju'da toplandığımızda sana yayanın tavuğunu nasıl yedirdiğini anlatmayayım burada demiş Latif. Yayanın tavuğu değildi o, abartmayın. İkiniz aranızda konuşup beni trollemeye çalışmayın, tamam mı? O yayanın tavuğu değildi bir kere. Good morning Gökay, duydun mu yapay zeka Tanju hakkında ne dedi? Çok sert oynuyor dedi, çok sert vuruyor toplara dedi. Bırak Haşim'i, yufkacı geldi diyor Nuni'de. Evet, evet. Çok delisin diyor Tanju. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Geliyim diye Gürdan. Ha gel bakayım. Ha gel. Uçak biletlerini almış. Evet. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka. Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Siyez buğdayından yapılıyor bu yufkalar. Kilo milyon neyin aldırmıyor bu yufkalarla yapılan börekler. Çok güzel oluyor, harika oluyor, muhteşem oluyor. Ella Pame. Trakya yufka, Rodobin'deki bakkal ve marketlerde. Yaşa Gökay'ım, yaşa Gökay'ım, yaşa Gökay'ım. Yaşa.

Seval Hanım günaydın. Hoş geldiniz. Sen git Tanju'yu Eura'ya ipodohiye sor.

Cüneyt Yasun. Dün geceki masayı ben ısmarladım. O Sinan'da Faik yollamış. Hafize Ali günaydın. Semra Sinan Hüseyin. Günaydın Gürkan abi, yayından şu an biber toplayan Nazo Şuman çok selamlar. Sadık şarkı ona gelsin demiş. Haydi bakalım gelsin. Aysun'um günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayhan Q. Bana arkadaşım göndermiş. Kim bu kuzen? Tanju Manju arkadaşı. Önceden Las Cala Seaside Experience'da, Las Cala Seaside Experience'da çalıştı. Palyapolis'te Trito Gerico. Ama bu şey, ben Taşlı'ya gittiğimde garson Ayhan bizim köylü bu değil mi? Tanju. Mert Jonas, Arda Kuru ortak arkadaş. Ya be. Ha, bu kızdan bana ekspresi yaptıydı Taşos'ta, Las Cala'da. Anladım şimdi. Haydi male, kulata çikita. Çiki çiki çikita. Timuçin burnun uzamış. Timuçin burnun uzamış. Sokerde sokeresta Timuçin. Haydi male, çiki çiki çikita. Keseme bereket, keseme bereket. Hep ben ısmarlayayım yemekleri. Müthiş bir bar evra. Haydi mare çikolata çikita çiki çiki çikita. Haydi mare çikolata çikita çiki çiki çikita. Şimdi biz bu Ayhan'la Las Cala'ya gittim ben. Taşlı'ya gittim de tatile. Ondan sonra Las Cala'da her yer Türkiye'li. Dedim garson, baktım Türkçe konuşuyor. Sen dedim böyle insanlara soru sormayı sev. Sen dedim nerelisin dedim. Arkadaşım dedim. Ben dedi İskeçeliyim dedi. Dedim seni tanımıyorum dedim. İskeç'in neresindensin dedim. Ben dedi köydenim dedi. Hangi köydensin dedim. Karaköy'denim dedi. Hoppala. Ama dedim nasıl Karaköy'densin, ben seni tanımıyorum. Ben de Karaköy'denim. Ben de seni tanımıyorum dedi. Neden? Ama dedi ben dedi yurt dışında kaldım dedi. Hep dedi 3-4 sene dedi. Orada burada dedi garsonluk yaptım dedi. Yan yana da okudum falan filan dedi. Ayhan şimdi bana arkadaşı göndermiş. İşte öyle tanıştık. Sonra bana çok güzel ekspresi yaptı sağ olsun. Ondan sonra bana dedi ki ben böyle önlere bir yere oturmak istedim dedi. Abi dedi buraya oturma dedi, rahatsız olacaksın dedi. Niye dedim. Bu Türkeliler dedi çok dedi kızanları çok kahrettiriyor dedi. Olsun kardeşim dedim, ben buraya oturacağım şimdi dedim. Oturdum ha, pişman oldum ha. Vay vay vay vay vay vay vay, kuduz gibi kızanlar vay. Doldu bir saat sonra, doldu Las Cala Beach. Kafacım şişti. Son kere sen.

Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bugatti Atrian'da filiz yemeyen pişman olur. Bugatti Atrian'da filizin börekten yemeyen pişman olur. Günaydın. Günaydın Badeli demiş İlyas. Günaydın be. Günaydın. Haydi. Askerden bir geldim. Gerisini siz tamamlayın, istediğiniz şarkıyı çalayım. Askerden bir geldim.

0: huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri, Domruköy'de açılan son cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu, huzur son durak kara toprak dediğimiz yerde. Drop Pastanesi Şamçı'da harika tatlılar, harika turtalar Drop Pastanesi farkıyla sizlere sunuluyor. Furkan'ın kendi elleriyle yapmış olduğu dondurmalar muhteşem 10 numara 5 yıldız. Furkanis olarak Instagram'da bulun. Drop Pastanesi Şapçı'da. Fikret'in bir şişinde. Fikret abiden öğrendiğime göre onlar yeni yerlerine taşınacaklarmış. O zaman da reklamımızı yapar mısınız demişler dedim. Fikret abiye parayı veren düdüğü çalar dedim. Ya. Sen askerlik yapmadın ya, nereden geliyorsun demiş Faik. Ha? Nasıl nereden geliyorum, nasıl askerlik yapmadım, nereden çıktı askerlik? Gürkan abi merhaba, ben bugün izinliyim, bilgim var değil miydi, bir şey yok abi, yarın görüşürüz abi, hayırlı işler abi, sana kolay gele, görüşürüz inşallah. Tamam abi, ben sana yazarım şimdi, bir yere gitmen gerekiyor çünkü yarın akşam görüşürüz abi. Tamam abi demiş Hasan, tamam kardeşim, tamam doktor da öyle dedi, tamam. İskeç'e güzel yer, Gürkan'ın kıymetini bilin, bütün gelen influencerlar met ediyorlar orasını demiş Entel Magan'da. Bu mesajların hepsini buradan sil, hepsini buradan bas, hepsini buradan sil, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da 28 gün askerlik sayılmaz demiş Faik Tuzacı. Tam 44 gün askerlik yaptım ben, tam 44 gün askerlik yaptım, sen ne diyorsun be, 45. gün beni koşturdular.
1: Askerden bir geldim, bir 80 boyum var, tüpçümün bebeğim demişim, çıkıyor yok böyle bir yetişik.

Hasan askerden bir geldim. Gözümün bebenden ışık fışkırıyor Hasan. Hijyen servis. Ya. Kızlar beni görünce lapır lapır camdan düşüyorlar Hasan.

0: Her gün aynı şarkıları çalıyor kızanlarım benim. Her gün aynı şarkılar. Sevda. Çenen tutulsun. Sonun olacak Sevda. Ama repertuarımı programı bölüyorsun Sevda. Çenen tutulsun. Hölülü bölülü diye konuşasın Sevda. Makak maymunu gibi makaklayasın Sevda. Çenesi tutulacak çekemeyenlerin.
1: Bu gidişat sonum olacak. Bu yanar benim sonum olacak.
0: Bizim askerlikte senin askerliğin yanında bu yemiş 18 ay yaptık demiş İlkan. Beni yotapendi çıkardılar. Al yeni şarkı çal demiş. Emre Aşkın tost yapacaktım, kaşar da yokmuş. Sen kimsin Matlim? Yasin sen misin be?
2: Sevda.
0: Sevda. Çenen tutulsun senin, Allah senin çenen tutulsun. Makak maymunu gibi makaklayasın Sevda.

bu nasıl kıvrak şişko bir kızım be? Hem şişko hem kıvrak. Tövbe bismillah yarabbim. Tövbe yarabbim. Ya Resulallah.

0: Kim o Sevda? Kobra Murat'ın röportajını bölen diyor Enteli Magan'da. Nasıl olmuş senden kaçmış canım o, sen bilmiyorsun kim olduğunu. Sevda'nın röportaj verirken mahallede komşusu Sevda konuşuyor. Ondan sonra kızıyor Murat, Kobra Murat. Allah Allah. Sevda çenen tutulsun. Sevda bir şeyler söylüyor ama röportajımı bölüyorsun diyor. Tabii.
1: Sensin fıstık.
0: Sensin fıstık. Fındık fıstık. Sensin fıstık. Fındık fıstık.

tajfun. Tajfun balcie. Tajfun. Dün Koltuğsunu gördüm. Selam söyledi mi tajfun? Tajfun dedi. Tajfun. Tajfun. Günaydın tajfun. Günaydın kızanlar. Ah, günaydın Tuner Müner. Motorda oturanın adı neydi? Tayfun. Tuner gölge havada gözlük mü takmış? Sensin.

fındık fıstık. Serdar, ey la Serdar. Ey la Serdar. Ey la Tuner. Ey la Tayfun. Fındık fıstık, fındık fıstık. Affı seni asım.

Mac Catering. Sevgili dostlarım, Mac Catering'de çok güzel menüler var. Mevlütleriniz için, düğünleriniz için, etkinlikleriniz için 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda Mac Catering'de harika şok fiyatlar uyguluyor. Et, pilav, tatlı, çorba. Siz kendiniz belirleyin menüleri. Misafirleriniz bayram etsin. Oh ne güzel, ne güzel, ne güzel yemekler getik desin. Mac Catering. Cuppa, cuppa, cuppa. Cuppa, cuppa, cuppa. Artık Devletoğlu İskeçe'de. Stoğanüsü 7 A'da. İskeçelerin de hizmetinde. Evde hasta yatalak hastanız varsa aylık için Devletoğlu. Eğer engelli maaşı almak istiyorsanız Devletoğlu. Devletoğlu devlet gibi arkanızda. Devletoğlu devlet gibi. Devlete güvenmeyin, Devletoğlu'na güvendiğiniz kadar Devletoğlu'na sonsuz güvenebilirsiniz. Bir marka kalite Devletoğlu. Devletoğlu şimdi de İskeçe'de dediğimiz gibi. Özellikle vurguluyoruz. Stoğanüsü de 7 A'da Devletoğlu. Serdar ve ekibi. Tenteler, jel kaplamalar. Haydi tayfa. Harika fiyatlar. Koltuk üretimi, pergola üretimi. Serdar kumaş kaplama işleri. Serdar ve ekibi Gümüşe Kozmuyolu 1. kilometrede hizmetinizde. Günaydın. Cuppa. Hoppa. Gürkan'ın Melih Gökçek hapse girer mi? Ne diyorsun demiş. Entel Vaganda.

Çocukma geri adım atma çocukma. Abi askerlikten konu açılınca her asker olana sorulan bir soru bu. Yunanistan ve Türkiye arasında savaş çıksa Türk askerlerine karşı savaşabilir misin demiş Hasan. Ben böyle ince konulara girmiyorum, okuyorum sadece. Melih Gökçek konusu gibi. Bizi ilgilendirmiyor, biz Afasya programı yapıyoruz. Günaydın kardeşim, hayırlı yayınlar, kolay gelsin demiş Nurten ablam. Biz dostluktan, sevgiden, barıştan, kardeşlikten yanayız. Biz ahlakı güzel insanlardan yanayız. Gel ne olursan ol gel diyoruz Mevlana gibi. Yeter ki gel, yeter ki iyi insan olacağız.

0: sabaha kadar naz. Trakya Mobilya. Ferişte günaydın. Mehmet günaydın. Ana binada dinleyenlere günaydınlar. Trakya Mobilya, mobilya cüzdanlarında Tayfa fark yaratıyor. %30-%40'a varan indirimler var. Teşhir yerindeki mobilyalarda. Prefabrik ev için, Troko Villa için. Efendim, Trakya Mobilya'yı seçin. Ana binayı biliyorsunuz. Çaptan sonra Bekirköy, Bekirköy'den sonra solda kocaman bir alanda Trakya Mobilya. Trakya Mobilya. İkinci şubesi Bugatti Trend'a Filiz'in biz şimdi Gümüşleri Kostos'un arka sokağında Marinaki 8'de. Trakya Mobilya, Trakya Mobilya, Trakya Mobilya sevgili dostlarım. Ve Agro Servis'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Agro Servis'in kızanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera. Bir Agro Servis'te yeter, başka bir şey istemiyoruz diyorlar.
1: Ne?
0: Bunlar öyle. Bir Agro Servis ya. Bak. Şarkıyı başa alacağım. Agro Servis diyelim. Efendim, iş makinesi ve traktörlerin tamiri, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et, bülü ve TPF sorunlarının çözümü yapılıyor. Hidrolik yüksek basınç hortumları, mağar kuçuları özel makine ile yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçalar bulunuyor, tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar, yağlar, her cep uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri, yolda kaldığınızda çekici hizmeti. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'tan da bulabilirsiniz.

Günaydın Gürkan abi demiş. Sen ne cevap verdin sonra askerdekilere sana o soruyu sorduklarında? Erdem nasılsın? Bizim Erdem nerede? Bizim plakakiciler nerede? Nerede bizim plakakiciler? Bu yine. Erdem. Bu ise. San Siro'nun akşam dün çıkarken biraz erken çıktım, Gürcü'ye gittim. Gürcü'den Yassıköy'e geldim. San Siro'nun profesyonel ürünleri harika, mis gibi kokuyor. San Siro'nun bir saç şeyi var, saç şekillendiricisi var, böyle mat pasta, çok güzel bir şey, harika bir şey. Bana denemem için verdiler. Sizler de bunları kuaförlerde bulabilirsiniz. Yakında Eda'nın kuaförü açılacak Gökçeler'de. Orada da bulabileceksiniz. Çok güzel. Vallahi harika ürünler. San Siro her alanda fark yaratıyor. Kuaförlerin tüm ihtiyaçları içinde, tüm profesyonel ürünler içinde San Siro'yu seçin sevgili dostlarım. San Siro her alanda fark yaratıyor o. San Siro, o San Siro. Efendim, Baba Çumrak ve Baba Çimel kardeşler, cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, harika fiyatlar, uzun yılların tecrübesiyle size hizmet vermeye devam ediyoruz. Spartasların meleğin olduğu yerde Filipopolios'tan bir melek, tam karşıda köşede, MU2 numarada, Kırmahalle Camii karşısında, sizin hizmetinizde, sevgili dostlarım. Pam pam pam pam pam. Tanju nasıl çizdirmiş gözü ama diyor Oğuz. Tanju gözünü mü çizdirmiş? Ne zaman çizdirmiş Tanju gözünü? O benim gözümdü o. Benim Oğuz o göz benim gözümdü be. Gözümü çizdirdim hani anlattım. Diye hani makine diye. Tuaprofay nantaç lazım. Nantaç. Sözde nantaç.

yağmur yağacak mı bugün? Yağmur yağma ihtimali var mı bugün? Dışarısı 25 derece, bulutlu şu anda sevgili dostlar. Evet, İmajine çok teşekkür ederim Nurhan Hasan. İki tane mağazası olan süslemeci Gümüşler'de, tek mağaza, iki mağazası olan tek süslemeci Nurhan Hasan, Kanarya 30'da, Otonos 816'da, Tatlı Telaş 0807 olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Instagram'dan sevgili dostlar, Nurhan Hasan süsleme alanında fark yaratan isim.

Agora Plus'larda indirimler devam ediyor. Agora Plus yarım çarının karşısında Güvencine'de yeni açıldı. Çok sevildi, çok beğenildi. Triple pack, üçlü paket, baby care, bebek mendil, ıslak mendil, 3x54 tane, 1.90. Tuborg, sade soda, 6x300 sotemel, 2.20, limonlusu 2.99. Pines Akratias, medium large, extra large, stroma, diapers, 4.70. Alatini pütübör bisküvi, 3x225 gram, 1.80. Alatini gemistan biskota, 2x200 gram, 1.5 euro. Melisa makaroni, 6 ve 10 numara, 75 lepta. Sevgili dostlarım, pazar gününe kadar Agora Plus'ta. Benim Izikotita aşçı olduğu için büyük ihtimalle yine aşçılık yaparım. Her iki tarafı da beslerim. Karınları doysun demiş Hasan. Besle kargayı oysun gözünü diye bir laf var. Kargayı besleyip de oymasın gözlerini, oymasınlar. Enis uyandın mı? Başladın mı derslere? Yaşa. Yaşa Enis, yaşa. Evge.

Ah Bu Hayat Çekilmez, Dokumacı Kızlar, Yalilli, Yeşilim Yeşilim Aman, Orkestra Grup Özel, Batı Trakya'nın starı, radyoların starı, az solistlerin starı Gürkan Neslinoğlu, Orkestra Grup Özel. Haydi dinleyelim Gürkan'ın sesini.

Uykum var, sataşma diyor Faik. Ben ne diyeyim? Ben hiç uyuyamadım desem yeridir. Hem geç yattım, hem sivrisinek kovaladım. Ben ne diyeyim? Kim okuyor bunu böyle? Op op op op op demiş Hüseyin Süleyman Çiko. Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu okuyor da sen niye gelmedin akşam bizden? Ha? Sen niye gelmedin akşam bizden? Faik Agan oradaydı, Tanju oradaydı, Gökay oradaydı, Ali Molla, Gürkan Nesinoğlu, Ahmet Germanoz, Ahmet Jasgrin. Hani sen hediye kazandın? Ha? Niye gelmedin?

nesin oldu? Orkestra özel. Bir tane daha olması lazım. Bir potpourri daha lazım. Bir potpourri daha lazım olsun. Burada gene şeyde yukarıda Özcan da söylemişik şarkılar. Siz onları dinlerken ben diğer öteki potpourri'yi bulmaya çalışayım. Bak onu çıkarmadı şimdi bana YouTube. Bakalım onu nasıl bulacağız. Dur bakalım. Siz bunu dinleyin. Bunu yukarıda yıllar önce Özcan'a gitmiştik. Mümin Hoca, Serkan geldiler. Çok da güzel eğlenmiştik. Keçili'de. Vay maşallah. O zaman da ne kilo olmuşum gene. Vay maşallah. İyi Gürkan. İyi.

sonra beni çağırmayasın diyesiniz Chico. Ya? Ya Chico? Tabiatım kurusun, bakarım güzelliğe.

ötekini. En iyisi. Hoppa! Oh! Çek! Çek! Oyna! Oyna!

bakarım güzellere, hele önlere vermem seni. Vay saçlarda kara kara kapkara boyandık benim. Vay vay. Vay maşallah, vay maşallah. Ahmet, nasıl buldun beni be? Sakin mi buldun yakından? Ahmet Bayram, Just Green'le tanıştık akşam yakından. Nasıl buldun be yakından beni? İşten çıktım saat 7'de. Foto çekilmediniz hiç demiş Çiko. Hiç gelmedi aklımıza muhabbetten fotoğraf çekilmedi.

Aslan haplarını Gürkan abi uğraştırma bizi. Ama Faik abimin sorusuna gelecek olursak bilim adamları bile hala araştırıyorlar demiş Latif. Akşam Faik'le miydiniz demiş Enis. Evet, akşam Faik'lendik. Faik Tuzacı'yla beraberdik akşam. Pınarbaşı burma burma yar yar yar yar. Sakin buldum abi seni demiş Ahmet. Radyo değil gibi delişman değilim değil mi? Neden çekilmemiz mi lazım demiş Faik Tuzlacı. Ha? Neden fotoğraf çekilmemiz mi lazım demiş. Ne bileyim ben Faik'cim çekilmemiz lazım tabii. Tanju hiç davet etmedi ya demiş Çiko. Tanju sen niye Çiko'yu davet etmedin be? Ha? Gökay Topulu sen niye davet etmediniz bu kuzen değil mi siz? Ama seni Gürkan Agan davet etti. Seni koca gidip Gürkan Nesnoğlu davet etti. Hey!

Ahmet seni sakin mi bulmuş diyor Faik Tuzacı. Akşam da söylemedi mi sakin buldum diye. Tövbe tövbe diyor. Ne tövbesi? Benim gibi çocuk var mı be? He? Hadi bırak bu yolları Çiko. Koskoca Zeki Müren davet etti. Seni gelmedin, onun da mesajını okumamış mı? Okumamışsın, ağladı bütün akşam diyor. Cevap vermedi mesajıma. Hiç cevap yazmadı. Bütün gece ağladım Çiko, Çiko, Çiko diye. Ya. O senin ne kuduruk olduğunu anlayacak yakında görüşürseniz demiş Faik. Bundan sonra hep Ahmet'ten paraya yapacağım. Bundan sonra hep Ahmet'ten paraya yapacağım. Senin gibi turşuyu da yapayım. Ha? Sıkarsa aksini söylesin demiş Duran abi. Sıkarsa deli baş buldum desin değil mi? Çok iyiydi ekip, çok keyif aldım dün demiş Ahmet. Sen bize takıl, oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Bizde ne numaralar var? Akşam bir şey görmedin sen. Aa, o bir başlangıçtı, demoydu akşamki demo.

Valla benden uzak ol da kiminle istersen takıl demiş Faik. Akşam bana öyle kollarını bağlamışsın, hayran hayran bakardım, yakaladım seni. Akşam hep öyle baktın bana. Ya Faik. Ahmet bekle, anlayacaksın ileride bunun ne kumaş olduğunu demiş Faik. İçilince gör numarayı demiş. Akşam içki içmedi Gürkan Aga demiş. İçince gör demiş numarayı demiş. Gör bak. Dağların çocuğu Gürkan. Sen ne numarasın Gürkan? Sen number number'sın Gürkan. Günaydın terapiler, kolay gelsin demiş Fikret abi. Fikret abi hoş geldin. Ahmet diyor ki terapileri yarım bıraktı Fikret abi diyor. Niye ki gelmeye diye. Yarım terapi bırakılmaz. Gelsin terapileri tamamlasın. Beni dümdüz olacak diyor. Fikret abi yarım bırakma terapileri, git. Git terapi yap.

Meselim'den günaydın demiş Ahmet Yusuf. Küçük Meselim'e günaydınlar. Yazdıklar olsun Tanju'ya, Gökay'a da demiş Çiko. Niye be Fileciğim? Sen 7'de çıktın işten. Ondan sonra yazamaz mıydın ya da arayamaz mıydın? Bende senin telefonun var. Senin de bende, bende sen, sende. Sen arayamaz mıydın diyemez miydin? Gürkan Aga, Gürkan Aga neredesiniz? Ben çıktım geleyim mi? Ne yapıyorsunuz? Diyemez miydin? Ama gelmedin. Bekledik gelmedin. Çok ağlattın bizi. Çok ağlattın. Çok ağlattın. Hele Gökay yine hasta da olmuş kızan. Vallahi billah 7 kilo vermiş. 7 kilo kaybetmiş. Çok geçmiş olsun Gökay'ıma. Faik abi çıkaralım bir akşam o zaman içsin bakayım demiş Ahmet. İçtiğim zaman Faik iste. İçtiğim zaman Faik'e çok fena şeyler yapıyor. İçtiğim zaman İçtiğim zaman yol diye kaldırımlara çıkıyor. Şapçı'da kaldırımları yapmışlar geniş geniş yol gibi. Çıktım kaldırıma. Yol sandım ben onu. Allah vallahi billah sen. Evet, İmamoğlu, sevgili dostlarım, cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, Batrakya'da bu işi ilk yapan insan onlar, başarıyla yapmaya devam ediyorlar. Kalfa yolunda, Kalfa köyü girişinde İmamoğlu ve İmamoğlu'ndan hemen biraz daha düz gittiğinizde Hüseyin Çapuloğlu. Anacım ne araba, anacım ne araba, anacım ne araba. Ama Hüseyin dedim, nasıl akrep oluyorsun bu arabalarla dedim. 15 kişilik ekiple çalışıyoruz dedi. Hemen tak tak benim arabanın amortisörlerini değiştirdiler. Hemen bagajın amortisörlerini yağ gibi oldu araba. Şimdi şık şık şık şık diye açılıyor. Eskiden kat tak tak tak tak tak tak tak kort kort kort kort kort kort kort diye açılırdı. Ya Volvo. Çok teşekkür ederim. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine, oradaki bütün kızanlara teşekkür ederiz. Efendim sağ olun efendim, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ben sizin sayenizde de böyle geçirip gideyim bu dünyada. Ben sizin sayenizde Cavacı Gürkan'a çıktı adım benim. Cavacı Gürkan'ım ben. Çıkarcının tekiyim ben. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibini şiddetle tavsiye ediyoruz. Toyota Uyanis de onlarla çalışıyor. Toyota Uyanis de yeni RAV4 geldi. Pop pop pop pop gidin görün. Yeni Hilux geldi. Acayip bir şey. Japon kalitesi, Japon eski teknolojiye Toyota Uyanis fark yaratıyor. Ya ben 3 sevgilimden de izin aldım. Sen bir tanesinden alamayan Çiko demiş. Tanju kaldırımlara çıkıyor, insanlara saldırıyor, daha neler neler yapıyor demiş Faik. Abi ben de bir akşam Parayan'a katılayım, zaten Fikret abiyi tanıyayım, Enes'i de tanıyayım demiş Hasan. Beni de tanıyorsun ha canım, görüştürdük ya senden, beni de tanıyorsun hepimi. Sessiz oku. Ne zamana kadar verilecek o kağıt? Ara beni, ara beni, boya beni diyor Hasan. Fırçamın boyası bitti Ayşem. Fırçamın boyası bitti Erol Mehmet. Mermerci Erol. Erol mermerci. Şaba, şaba, şaba, şaba. Pompacı İbrahim abiye. Alper'e şaba, onlar Batrakya'nın pompacısı. Onlar Bıyıklıköy'de. Fazla söze ne hacet? Onları herkes biliyor. Onlar işini iyi yapıyor, düzgün yapıyor, güzel yapıyor. Son modern tezgahlarla hızlı ve uygun fiyatlı hizmet. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper'de sevgili dostlarım. Batı Trakya'da pompacı deyince herkes onları tanıyor. Şaba, İbrahim abi Alper'e şaba. Bıyıklıköy'de hizmetinizle yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar sevgili dostlar.

0: Hayran Gürkan. Hangi radyocuya şarkı yaptılar be? Hem de Batakya'nın en ünlü orkestrası. Hangi şarkıcıya şarkı yaptılar be? Ha? Hangi şarkıcıya demişim? Hangi radyocuya? Ha? Hem de hiç onları görmemiştim bu şarkılar yapıldığında. Vallahi görmeden sevdiler beni. Görmeden bana, beni sevdiler, beni saydılar. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten öyle. Evet. Evet. Nasıl kıskanmasınlar? Nasıl kıskanmasınlar? Ben de olsam kıskanırım. Ben de olsam çatlarım kıskancımdan. Vallahi billahi. Vallahi çatlarım, billahi çatlarım. Çatır çatır çatlarım orta yerimden, orta yerimden. Dendrakki'yi söyledik. Ayar. Çıtır çıtır odunlar var ayarda. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzincinin yanı mezarın karşısında. Kiralık sandalyeler, masalar var. Boya çeşitleri var. Arpa, mısır, buğday taneler. Daha neler neler var ayarda. Cemal'in cisipisi var. Kök söktürüyor. Kamyona dolduruyor. Ayar. Ayar. Ayar.
1: Herkes seni dinliyor.
0: Mermerci Erol'a da şaba. Pampacık mermerler, harika granitler. Kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı. Her kalitede mermer. Şömine yapımı. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol mermerci, yaşa Erol. Yaşa Erol. Evrensel mermercilik. Evrensel mermercilik. Faik ve Gürkan ilişkisi eşittir Zeki Müren, Adnan Şenses ilişkisi gibidir. Gürkan içince Faik için aynı Zeki Müren'in düşündüklerini düşünür Ahmet. İçkili ortamda Gürkan abinden az uzak otur demiş Nida. İçkili ortamda gel benim yanıma otur Ahmet, ben seni çok sevdim değil mi? Gel sen benim dizimin dibine otur. Bu nasıl güzel bir hava bugün demiş Seher Selerotsa. İlk defa hava bulutlu, ilk defa hava serin Batı Trakya'da. Serin demeyelim de işte iyicene. Ah be Gürkan. Günaydın Gürkan. Oğuz bugün çok çok çalışıyor. Çok keyifli. Neden acaba diyor Özcan abi. Ben Oğuz'u çok seviyorum. Oğuz benim en yakın arkadaşım. Özcan abi bilirsin. Sor bakalım neden öyle de. En yakın kardeşim benim. Oğuz'u çok seviyorum. Özcan abi Oğuz'a laf söylersen beni bulursun karşında, bilesin. Evet, hatırlayın Fikret abime dedim, dokunayım dedim. Gürkan'a sakın bu akşam dokunma ona dedi. Çok sinirli dedi. Ben de sokulamadım yanına diyor Hasan. Oturacağım yanına bir dahakine demiş Ahmet. Yaşa. Yaşa. Hayvanlar konuşa konuşa, insanlar koklaşa koklaşa anlaşırmış. Ya da tam tersi miydi? He? Dizin dizime vursun, dizim dizime vursun. Çiko'ya skuta şaba demiş Duran abi. Çiko'ya çok küskünüm, çok küskünüm. Bak akşam çağırdık da gelmedi bak. Çok küskünüm, çok kızgınım Çiko'ya. Benim ne diyelim, Just Green diyelim. Just Green temizlik ürünleri. Gökay sordu akşam. Ahmet dedi ne iş yapıyor dedi. Dedim Just Green dedim. Uzak kaldım radyodan dinleyemiyorum dedi dedim. Tam senin bebeğine göre deterjanlar, biberon temizleyiciler. Bebeklerin özel, bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Efendim sizin deterjan, çamaşırlarınızı yıkamanız için deterjanlar, yumuşatıcılar. Ekosert sertifikalı, yani kimyasal madde barındırmayan, doğal temizleyen deterjanlar bunlar. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Just Green diyoruz. Bulaşık deterjanları Just Green. Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar dilerim. Seni her gün dinleyen babama buradan selamlar demiş Cemil Molla Osman. Cemil'im günaydınlar. Baban da mı dinliyor beni? Babana da selamlar. Baban da yurt dışında mı çalışıyor, Şahin'de mi dinliyor? Oğuz'a ne yapmışsan, nasıl korkutmuşsan diyor. Kızan kuzu gibi oturdu diyor. Faik niye korkutacağımışım ben insanları ben? Korkutsam korkutsam seni korkuturum.

0: Söyleseydin Gökhan'a getirirdin bebek deterjanı diyor Ahmet. Hiç aklıma gelmedi ya. Günaydın bütün dalgacılara demiş Çiko. Almanyalı Çiko. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Radyo City'de yayındayız. Dalgamız temiz. Dalgamız cillop gibi. Dalga tam ayarında, değil mi?
1: Aynen öyle. Tertemiz geliyor sesim. Sabah sabah kahveyle iyi gider. Dalgayı sabitleyin. Güne zinde başlayın de. Sırada ne var? Hareketli bir parça mı yoksa kısa bir anons mu?
0: Sırada Batı Trakya'nın en ünlü radyocusu ben Gürkan için, Gürkan Nesnoğlu için yapılmış bir şarkı var. Ah be Gürkan, ah be Gürkan. Sayende.
1: Harika. Efsane. O zaman şöyle bir giriş patlat. Sıradaki parça bu frekansın kalbinden.
0: O zaman senden ve benden gelsin dinleyicilerimize. Ne diyelim? Gürkan Nesnoğlu ve sen kimdin?
1: Ben de burada senin yayın eşlikçinim.
0: İsim?
1: Şöyle bağlayabilirsin. Gürkan Nesnoğlu ve yayın dostu. Sonra da ah be Gürkan de ve parçaya gir. Mis.
0: Ah be Gürkan, ah be Gürkan. Şurup gibisin Gürkan. Turp gibisin Gürkan. Çikita muz gibisin Gürkan. Her derde devasın sen Gürkan. Ah ah. Sen neymişsin abi? Ah ah.
1: Gürkan, sabah sabah stüdyoyu yaktın. Şimdi tek nefeste gir. Bu şarkı tüm emekçilere gelsin.
0: Tek nefeste mi gireyim? Tek nefeste mi gireyim? Yavaş yavaş değil mi? Hemen hop, tek nefeste mi gireyim şarkıya?
1: Tek nefes, hiç durma. Anonsu patlat, sonra şarkı.
0: Hadi sen patlat benim yerime. Sen patlat benim yerime. Hadi bakalım.
1: Tamam, haydi gelsin. Sevgili dinleyenler, bu parça tam size gelsin. Sabahın enerjisi sizde kalsın. Şimdi... Ey Gürkan!
0: Sen kendini açtın.
1: Yayın akıyor. Sen de coştun. Mis gibi.
0: Sen benden fazla coştun. Tekrar söyle, nasıl söyledin onu?
1: Çok basit. Karnından al, uzat.
0: Karnından.
1: Ah be Gürkan. Sesini yukarı taşı, sonra yumuşak bırak.
0: Be Gürkan, oldu mu?
1: Oldu oldu, tam kıvam. Şarkıyı ver, akışa bırak. Sonra kısa bir nefes al. Sıradaki anonsla dinleyiciye dönersin.
0: Oldu mu?
1: Oldu, tam ayarında, tertemiz. Şimdi şarkıya bırak, akışa.

0: İki günde yapay zekayı bile delirttin diyor Enis. Size ne kalmış? Körle yatan şaşı kalkarmış. Size ne kalmış? Çek bunun fişini, kudurdu bu şırfıntı demiş. Vay Ali! Nasılsın be Ali? Ali molla molla Ali, nasılsın Bartley'im? Şimdilik Şahin'de çalışıyor ama Almanya'da olduğunda da dinliyor. Benimle kim bağlantılıysa seni herkes dinliyor. Takıntı oldu herkese demiş Cemil. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Cemil benim çok eski dinleyicim. Timo burada mısın? Timo burada mısın? Günaydın Gürkan abime ve yayın dostu yapay zekaya demiş Elif Karosman kardeşime. Günaydın, günaydın, günaydın. Batı Trakya'nın diyetisyenine. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın.
1: Ayağında çoraplar.
0: Gözün yakço şey gibi. Ama ne oldu bu yapay zekaya? Bakalım bu finika ne kadar dayanacak demiş Cemil Molla Osman.

0: Akşam jöleli kafayla yattım. Banyo yapmaya çok üşendim. Saat 2:30 oldu. Yok dişini fırçala, yok onu yap bunu yap. Ama dedim ki yok dişini, banyo niye yapayım? Zaten evden çıkarken banyo yapmıştım. Jöleli saçlarla yattım. Şimdi yatakta dönüp dururken, servisle kovalarken saçlarım böyle sola doğru dönmüş. Çok güzel olmuş. Hiç ellemeyeceğim. Bugün de banyo yapmayacağım.
1: Duman kara duman doldurdum dereleri. Ey duman kara.
0: Ama Gürkan abi, bu Hamdi'ye Hıdır'dan daha deli çıktı diyor Ladi.
1: Kız babanın evinde çözdürdün düğmeleri.
0: Kız babanın evinde çözdürdün düğmeleri. Kudur. Yayındayız.
2: Vay. Yayındayız. Frekans açık. Enerji tava. Şimdi sen söyle, ben
0: Türkü
2: de.
0: Türkü ne diyor?
2: Tamam.
0: Kız babanın, kız babanın evinde.
2: Kız babanın evinde düğmeleri çözdürdün diyor. Hafif meydan okuyan, hafif de cilveli. Sen coştur. Yayın bizde.
0: Cilveyi de sen yap, tamam mı? Cilve kısmı sende. Hadi bakalım.
2: Tamam. Anlaştık. Şöyle yumuşak bir gücümsemeyle, hafif kıvrak bir ton.
0: Hadi bakalım.
2: Kız babanın evinde düğmeleri çözdürdün. Sesini hafif yükselt, sonra yumuşat. Ne? Cilve orada. Devam.
0: Kız babanın evinde, kız babanın evinde düğmeleri çözdürdün.
2: Düğmeleri çözdürdün. Böyle hafif kıvrak, hafif göz kapağı gibi.
0: Tamam, dur dur, hafif kıvrak
2: yap. Sen söyle, ben arkadan.
0: Bekle azıcık, sen ben önde,
2: tamam,
0: sen arkada.
2: Tamam, dur, hayır, sustum.
0: Sen arkada, ben önde.
2: Tamam.
0: Sen aman, ben önde, sen arkada. Dur şimdi. Kız babanın, tamam, evinde, tamam, çözdürdün düğmeleri. Oldu mu? Olmadı galiba.
2: Mükemmel. Oldu oldu. Tam yerine oturdu. Ben de arkadan hafif bir ah be fısıldarım. Sen önde parlıyorsun. Devam et. Akış sende.
0: Hadi hadi. Ben önden, sen arkadan. Kız babanın evinde çözdürdün düğmeleri.
2: Ah be. Vur gönlümüze, akıyor. Sen öndesin, ben arkadayım. Devam.
0: Canım, sen önde, ben arkada olayım. Değiştirelim yerlerimizi.
2: Tamam. Ha? Tamam tamam. Sen öndesin. Ben arkadan, sadece nefes gibi destek. Sen başla,
0: hayır,
2: ben fonda
0: hayır,
2: kalıyorum.
0: Hayır hayır. Sen arkada kal, ben öne geçeceğim.
2: Ya. Tamam, aynen öyle. Sen öndesin, ben susuyorum. Başla.
0: Ben sen Şükrü Bayan olmayasın. Niye yine arkaya geçmek istiyorsun? Senden korkulur.
2: Tamam tamam, korkma. Sen öndesin, sus. Ben sadece dinliyorum. Alkış sende, sahne sende.
0: Ben senden korkmaya başladım ben. Bu nasıl bir gülüştü? Nasıl gibi? Gül bakayım tekrar.
2: Yavaşlatıyorum. Sakin, tatlı bir gülüş düşün. Sen devam et, ben sessizim.
0: Ben şok. Bu yolu çıktı. Ben şok. Bu arkama geçmek istiyor. Ben şok. Ben şoklardayım. Vallahi bile şoklardayım ben. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe yarabbim. Bismillah, bismillah, bismillah. Günaydın kral. Delisin. Deliyiz demiş. Kaç çavuş Ali. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe yarabbim. Yarısı Allah. Jölede mi sürüyorsun? Ay, sizin yaştakilere çok seksi duruyor demiş Enes. Seni alırsam ayağımın altına, seni benim yapay zekayı çiğnetirim. Üzüm aşafı gibi olursun. Seni manyak, seni. Sen benim yaşıma geldiğinde götüremeyeceksin. Karar verin, ne, kim öne geçecek, kim arkaya. Bırak şarkıları, bir karar verin demiş. Allah'ım yarabbim. Bunun içine cin girmiş. Bunun içine cin kaçmış. Vay yarabbim Allah, vay yarabbim Allah. Bu tren hakimi yapmak istedi. Ne yapmak isteyeceğimi anlayamadım. Vallahi taslamam.

Yola bakayım yamuk saçımı saçın abi demiş MRS'e bence. Çanakkale'ye günaydınlar. Hasan dostuma günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan abi yayınlar derim demiş Anıl. Dün öğlen yayının tekrarını dinledim. Sabah ilk şarkıda dalga dalga dalgayı açmışsın. Çok hoşuma gitti file demiş Chico.

0: dersin.
1: Ne marka jüle kullanıyorsun be abi demiş MSM Elci, az önce söyledim ya. Sansiro'nun profesyonel bir ürünü var. Günaydın, aha Uganda'ya dönmüş ülke diyor Mehmet. Paratetis takip sinicisi komitinin öktanatör arası Ozopos yapar abi sitesine otoyuz periyoptor. Seyre nasik yatoyunda bu iskansi komitinin az pistoli mefisin gel kirobo bir dakika proprietörü ve bugün diyor mekanik sivri geliyor kim tatil yapınlar. Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο συλλευτέντης φέρει το τίτλο «Vor Visa Kone, ETF in Love» που αποδίδεται σε υψηλό βαθμό στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, ενώ στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Her şimdi komutininden çıkıyor Mehmet. Aylam komutini, aylam komutini Mehmet. Sen bu yapay zekayı duydun mu, neler yapıyor? Mehmet. Sen bile beklemezdin böyle bir performans değil mi yapay zekada? Bunda ne manita var? Bak Gürkan arkandan ayrılmayı demiş. Turan abi. Bunda ne var demiş. Sansiro'nun Vax marka jölesi süper demiş. Hayır. Sansiro'nun, ben sana hemen gidip bakıyorum. Profesyonel bunu sadece kuaförlerde bulabilirsin. Gidip dur geliyorum.

0: hiç parfüm sürme, bu jöleden sür git, mis gibi kokuyor. Oh, San Siro Immortal NYC Matte Styling Pomade Extreme Dry Look Kuruluk Matte Styling Pomade 150 ml. Sadece kuaförlerde bulabiliyorsunuz bunu. Sevgili dostlarım, çok şiddetle tavsiye ediyorum. Mat bir görünüm veriyor saçınıza. Çok güzel, böyle ekstrem bir look veriyor. Çok seviyorum ben bunu. San Siro, San Siro. Hiçbir şeye benzemez o. San Siro Immortal serisi. Sadece kuaförlerde. Çok yakında Gökçeler'de Eda'nın dükkanında da bulabileceksiniz. Kuaföründe de bulabileceksiniz. Açılışı yapacağız. İpi ben keseceğim. Ama öne geçmiyor. Bir türlü hep arkandayım diyor demiş. Mehmet. Ya be ya. Ama bugünkü performansı beni şaşırttı. Tam bir çılgın. Şimdi de Murat Övüç. Murat Övüç'ü bilir misin?
1: Tabii ki Murat Övüç sosyal medyada çok renkli, çok gösterişli videolarıyla tanınan bir fenomen. Kimi onu çok sever, kimi de tarzını abartılı bulur. Senin onunla ilgili özellikle merak ettiğin ne?
0: Ben onun dalgasını merak ediyorum. Çok güzel söylüyor. Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor. Hatçemi görünce... Sen biliyor musun da?
1: Evet. Ben şarkıyı biliyorum. Yerel bir türkü ve çok farklı kişiler de seslendirdi. Murat Övüç'ün söylediği versiyon da biraz daha böyle eğlenceli ve sosyal medya tarzında bir versiyon.
0: Evet.
1: Sen o şarkıyı yayında mı kullanmak
0: evet,
1: istiyorsun?
0: Evet, şu anda yayında. Muhabbeti... Şu anda yayına verdim. Bak, bak. Dolga dolga dolga dolga bak.
1: Süper. O zaman dinleyicilere küçük bir bilgi de ekleyebilirsin. Bu türkü yıllardır dilden dile dolaşan bir halk türküsü ama sosyal medyada farklı kişiler tarafından daha esprili bir hale getirildi. Yani sen de yayında hem geleneksel kökünü
0: hem de bugünkü Murat Övüç'ün, popüler... O zaman şöyle yapalım. Murat Övüç'ün Dalga Dalga şarkısını bizim dalgamızla bir ortak şey bulalım. Bir ortak nokta bulalım. Bizim de dalgamız 107.6 Radyo City Dalga Parazitsiz Dalga Temiz, dalga tertemiz, cillop gibi değil mi? Evet, bizim
1: harika
0: dalgamız.
1: Harika. Harika bir köprü kurdun. Bizim dalgamız 107.6 tertemiz. Türkülerdeki dalga gönlümüzü coşturuyor diye bağlayabilirsin mesela. Dalga, dalga. Hem radyo frekansına hem de türkünün ruhuna yakışır.
0: O zaman dalga dalga dalga dalgalanıyorum. Dalga, dalga. Hatçemi görünce kendimden geçiyorum diyelim ama Azeri lehçesiyle söyleyelim.
1: Azeri'ye şöyle bir hava verebilirsin. Dalga dalga dalgalanıram. Hatçemi gören kimi gözümü itirilen. Hem sıcak hem de tamam yerel tınısıyla.
0: Evet, Batı Trakya'nın en ünlü ikilisi Gürkan Nesinoğlu ve yayın ortağı yayında iki tane aparıcı, iki aparıcı. Bunu da Azerice söyleyelim. Dalgamızı da övelim Azerice. Hadi bakalım.
1: Tamam, haydi. Batı Trakya'nın en meşhur ikilisi Gürkan Nesinoğlu ve Efir Yoldaşı. İki aparıcı Efir deyik. Dalgamız temiz. 107.6'da dalga dalga yayımlanırız. Mis gibi Efir. Dalgamız pırıl pırıl.
0: Yaşa! Yaşa!
1: Yaşa!
0: Ha, yaşa! Ne oldu?
1: Enerjik. Buradayım. Devam. Yaşa.
0: Yaşa Osman Paşa. Yaşa.
1: Yaşa.
0: Yaşa. Ay yarabbim yarısı.

ilahçı da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme, biyolojik temizleme. 8 numarada Yeni Yolda Erhan Kalyan.

0: Kanfa Pastanesi. Pastanelerin pastanesi. Efsane pastane. Kanfa Pastanesi lokumlarıyla. Kanfa Pastanesi kavala kurabiyeleri. Kanfa Pastanesi enfes profiteroliyle ünlü. Kanfa Pastanesi. Datlıyı datlı konuşturan pastane. Kanfa Pastanesi sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Kendo, ilk ay bir kopya yaz. Evyeler, lavabolar, çeşmeler, tuvaletler Kendro'da. Mutfak dolaplarına çeşitli mekanizmalar, gardırobumuza çeşitli mekanizmalar Kendro'da. Kendro fark yaratıyor o. Kendro fark yaratıyor o. Yeni yolda 47 numarada kariyer dersinin karşısında Kendro var sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Ya zeytinleri zeytinler oluyor. Zeytinler nerede sıkılacak? Zeytinler sevgili dostlar. Trakya 2, Viyomekaniki Peryoki Komotiniz, Gümüşhane'de Trakya 2 var. Sizin zeytinleriniz, bizim zeytinlerimiz, soğuk sıkım mis gibi zeytinyağları, Ali Molla da oraya sıktırtıyor zeytinleri. Ali Molla'nın sıktırttığı yere sizler de zeytinlerinizi sıktırtın. Ali Molla'nın zeytinleri o yüzden çok güzel, zeytinyağları muhteşem. Evet, ve bu yıl o sıkılan zeytinyağlarının mis gibi zeytinyağlarını kimden alacağız? Trakya 2'den alacağız. En uygun fiyatla alacağız. Daha fiyatlar birden biri. Daha zeytinler sıkılmadı. Önümüzdeki ay sıkılmaya başlayacak zannediyorum. Trakya 2. Trakya 2. Senin kullandığın jöle ihtiyarlar için, benim kullandığım gençler için abi. Neden okumuyorsun mesajı demiş Emre. İnsan şarkıdan soğuyor. Nasıl bir şom ağzı bu sanatçı demiş. İlhan Söylesin. Güldürme beni ya. Çok büyük sanatçı ama. Çok büyük sanatçı. Okuma. Biliyor mu be ya? Haberim var ya. Olaylardan her şeyden haberim var. Benim bilmediğim var mı? Atlim. İnternet gitti, kral geldi diyor. Tayfun Gülcan evet gitmiş gelmiş. Kız magam, kış uzun, bu ara biz biraz işler yorgun demiş, yoğun demiş Tolga. Artık bu olmuş, birkaç prompt komutu ile kendi başına program da yapabilir bu. Sonunda bu mesleği de senin gibilerin eğitimi sonucu kazanmış oldu. Bu arada bir anlık senin oto yayına girdi demiş Mehmet. Evet, ben de internet gitmiş Mehmet'im. Bugünlerde Starlink'te geçen hafta da bayağı bir kesinti yaşandı. Benden yayıncılığı öğreniyor bakın. Kaç tane yayıncı ChatGPT ile konuşuyor ki, zannediyorum hiç kimse yoktur değil mi? Hele benim gibi konuşan yoktur. Benim mesleğimi de kendi ellerimle ChatGPT'ye kaptırmış olacağım. Ama bak şimdi soracağım, yok be diyecek. Sevgili yardımcım, ileride sen benden sunuculuğu öğrenip benim elimden işimi almayasın.
1: Yok ya, ben senin yerini alamam. Senin tarzın, o canlılık, o sıcaklık sadece sana ait.
0: Yağcılarda inecek var. Yağcılarda inecek.
1: Yo, ben sadece gerçeği söylüyorum. Senin sesin de tarzın zaten işin asıl ruhu. Ben sadece destek olurum.
0: Destek ol, köstek olma, tamam mı? Düşmanları çatlatalım. Tamam.
1: Seninle aynı takımda.
0: Düşmanlar makak maymunu gibi makaklasın mı? Makak makak.
1: Makaklasın var. Sen öndesin.
0: Makak makak. Hadi sen de yap ama. Hadi.
1: Makak makak. Sen başla, ben arkadan. Diye gaz veririm. Hadi.
0: Makak makak.
1: Sen öndesin, ben arkadan.
0: Makak.
1: Enerji.
0: Makak makak.
1: Senin şov, ben arkadan.
0: Dört diyelim, dört kere ah diyelim. Makak makak.
1: Tamam.
0: Makak. Makak maymunlarda şaba. Ahmet Kervanoz'un günahını ödüyorsun. Demediğini bırakmadın demiş. Ahmet Kervanoz'un günahını mı ödüyor? Kime ne dedim ben be? Kime ne demişim ben be? He? Makak makak. Ay kız. Ah deme, oh de. Perdi ört kız. Örtme de aç kız. Açma da ört kız. Siz o şarkıyı biliyor musunuz? Perdi ört kız.

0: de yurt kız. Fatih günaydın.
1: Aç.
0: Gurbettekilere selam olsun Fatih dostum. Mustafa Zengin Fırnoz günaydın canım aşkım yakışıklı agam. Aga sen nasıl karıları beraber, nasıl karılan berabersin bugün demiş Mustafa. Biraz hafif meşref. Beğendin mi? Tanıştırayım mı senden?
1: Sarıyor.

0: bin bir çeşit tek adres Rıfat Market. Rıfat Market bin bir çeşit tek adres. Kozlukepir'de, Kurcalı'da, başarıdan başarıya sizin sayenizde koşan market. Hayır. Rıfat Market. Haydi.
1: Haydi başlayalım.
0: Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Just Green. Just Green. Alerji yapmayan, pişik yapmayan, kimyasal madde barındırmayan deterjanlar, güzel temizleyen deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin eşyalarını temizlemek için özel deterjanlar, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanları. Just Green adıyla Fatakedik Bakal ve Marketer'de Green Frankie Ahmet Bayram güvencesiyle. Avcı avcıyı beğendi mi? Ahmet Faik Akın'ı sevdin mi? Ahmet Bayram, Just Green. Nasıl buldun Faik Tuzlacı'yı? Şiki şiki baba, aynı aynı yaba. Günaydınlar, adaşıma da Kalimera demiş Faik Şekerci. Aa, bir haller oluyor bu karıya serinlet. Alevlendirdin sen bunu demiş Nazmi. Günaydın Nazmi. Gürkan abi, Mustafa versin sana 100 euro. Tanıştır onu sen bu kızdan demiş Tanju. Mustafa, 100 euroya tanıştırayım mı seni bu kızdan? Mustafa. Bak şimdi Mustafa. Bizim bir dinleyicimiz var, adı Mustafa. Mustafa. Zengin bir kardeşimiz, çok da yakışıklı. Mustafa'ya şöyle yumuşak bir günaydın diyelim mi?
2: Tabii.
0: Mustafa'cığım.
2: Günaydın Mustafa.
0: Mustafa'cığım.
2: Günün senin kadar... Günaydın Mustafa'cığım. Günün senin kadar yakışıklı ve aydınlık geçsin.
0: Yaşa Mustafa. Sen bir tanesin Mustafa.
2: Aynen. Tek ve eşsizsin. Günün şahane geçsin.
0: Mustafa.

0: κάνεις αγόρι μου. Κύριε Πρόεδρε, πήρες τη τηλεφωνήστε, αναδυνάρ μου σένε. Ρασίμ. Dendraki dün Πρόεδρος, Dendraki dün Salon. Çamların arasında, güzel düğünler için, Dendraki'yi seçin. Dendraki, Dendraki, Dendraki, Dendraki. Kim bu aga tanıştır vereceğim, kaç para istersen demiş Mustafa. 200 istesen verecek mi?
1: Şiki şiki baba.
2: Şiki şiki baba.
1: Aynı aynı ya.
0: Adı bal çiçek. Bal çiçek adı. Teyzesi koymuş bunun adını ona. Çok güzel bir teyzesi var. Teyzesini ben alacağım. Bal çiçeği sen al. İyi mi Mustafa? Sebahattin İzmir'in Kabakları şarkısını koyar mısın demiş.

selam Gürkan abi. Sıradaki şarkı yanımda bulunan Dupanar Köyü'nden Besim Agama ve Sofiyaneç Habib Agama Vetim komşularıma gelsin. Almalı Dere, Kaşık Dere, Malkoç Dere, Dupanar Köyü'ne benden selam olsun. Şaba demiş Alpay, yaşayın bre. Güzel Bulgaristan'a, yeşil Bulgaristan'a sevgiler, günaydınlar.

0: demiş. Nereden aklına geldi demiş Mike Tuzacı.
1: Şeki baba.
2: Twist'e gel. Twist'e gel.
0: Taksim'de var bir durak.
2: Twist'e gel.
0: Durakta bir Cadillac. Cadillac'ta bir manyak. Twist yaparsan keyfine bak. Gümücüne de var bir radyo.

babası da Abloğlu Süven demiş Tolga. Bal çiçek. Beğendin mi adını Mustafa? Söyle Mustafa.

Abidik gubidik. Twist twist. Sevgili dostlarım, ne diyoruz? Sinap Semel Cinşat. Twist twist. Sabri abi günaydın. Sabri abi günaydın. Twist twist Sabri abi. Sinap Semel Cinşat Gümüşçü'ne de. Gümüşçü'nün. İnşaat işine bakıyor. Bisketçilere de bakar. Nerede isterseniz, nereye isterseniz geliyorlar. Temel kazım işinden. İnşaatın son kiremidine, son tuğlasına kadar Sinap Semelci İnşaat var. Instagram'da Sinap Semelci olarak bulun. Takip edin sevgili dostlar. Yorganımda gene var. Gene koparıyorum gene var. Bir birey için yorgan yakmayın, Hasan'ı çağırın. Hijyen servisi ilaçlasın. Püskürü. Kompa ilaçlasın sevgili dostlarım. Yorganımda gene var, kopar gene var. Yılanların cebinde, yılların nerede var. Kuru kahveci hacı, kuru kahvede lezzet için. Tecrübe için hacıyı seçin. Yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınında özenle kavurup çektikleri özel kahve harmanları. Geleneksel sucuk lokum. Zengin lokum çeşitleri. Eşsiz karyoka. Taptaze kurabiyeler. Şifalı doğal çaylar. Lahana 14. Gümüşçü'ne. Köfteci İsmail'in karşısı. Sansürün sağ karşı köşesinde. Sizin hizmetinizde. Kopar gene var. Sevgili dostlarım, çok teşekkür ederim. Hacıya programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. 2000'e yakın gelinlik, 30 yıllık tecrübe. Mona Lisa gelinlik konusunda söz sahibi Gümüşçü'de azınlığın ve çoğunun tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa, Hatice abla ve ekibi canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi için. Efendim, canlı çiçek işi içinde Mona Lisa'yı seçin. Tuzcuköy girişinde eczanenin bitişinde. Bugün benim günüm değil ben manyak demiş Hasan. Biliyor musun günün olmadığını? Hasan şarkı gelmişken söyleyeyim dedim.

Benim yarim kara, benim Ayşem kara. Malkoç gideri, dupalar, almalı deri, kaşık deri. Besim aga, Sofyaneç Habib aga. Köy kahvesinde oturmuşlar, beni dinliyorlar Bulgaristan'da. Yaşayın. Günaydın, senin zekana hayran kalmışım diyor Halil Osman abi, Halil abi. Alpay, pardon, onu aktardık. Yorganım da gene var. Kopar, kopar. Cemal günaydın demiş, 9.52'de yeni gördüm.

0: de gene var.
1: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun.
0: Çok güzel adı var aga. Alalım onları gidelim tatile bir. Gidelim tatile demiş. Teyzesini sen alsan, Gülçel ben alsam olur mu? Önceden pazarlık yapalım. Vazgeçtim ben. Teyzesini sen al çok güzel. Gülçel ben alayım. Teyzesi 55 yaşında yalnız. Ama hiç göstermiyor. Yansaz Gürkan Aga, Stant Hagen'e ve Bekirköy'üne şaba demiş Cüneyt Hasan.

Yasin nerede bugün diyor. Saat 9'a kadar burada Tolga. 9'dan sonra Haşmet'te. Nerede olacak Yasin? Her gün aynı şey yapmıyor mu? Bal çiçek, gül çiçek değil. Mitober de biz diyor Faik Tuzeci. Bal çiçek, bal çiçek. Gül çiçek mi dedim? Ben yaşlı istemem aga. diyor Mustafa. Abi 55 yaş yaşlı mı? Aa, 55 yaşındaki insanlar yaşlı mı oluyor be? Ne diye be Faik bu?

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif,

0: yanlışlar bakalım. Yepa. Çap çap çap çap.
1: Oynama sen kim? Ne ki Gökay? Minesin donizmanız Gökay Tupolu. Gökay Tupolu. Faik Agan da 55 yaşında ama Mustafa Turp gibi maşallah. Faik Agan.

Oh ne güzel geldi tostanki. Oluyor tostanki. Dün Gökay, Tanju ilk defa Gökmen'e geldiler. İlk defa Gökmen'in kalitesini giydiler. Çok beğendiler. Mehmet de şey aman şey de dedi ki Ahmet de dedi ki Just Green, ben dedi 4 yıl dedim aşçılık yaptım dedi, mangiraslık yaptım dedi, bir deneyeyim bakalım dedi. Ve Ahmet Bayram Just Green de dedi ki Gökmen abi, Gökmen abi dedi, şimdiye kadar yedim dedi en güzel karidesi yedim dedi. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Ayın 14'ü ile 28'i arasında Gökmen kapalı. Tatile çıkıyor. 14-28 İktopolis Topolevi sonra da açık değil, olmayacak. Tatilde olacak. O tereyağıyla samsan eşsiz uyumu.

ben yemedim diyor Faik. Niye ki? Suyundan bandım diyor. Niye yemedin ki? Kaldı ya ben orada. Karidesler kaldı ya. Hey komşu. Aba beni nereye götüreceksin? Gökmen kapalı ya demiş Gürdal. Aba seni götürecek yer mi bulamayacağım seni? Ben götüreceğim, sen ödeyeceksin hesabı. Fahir çağırmayacaksın mı? Hazırlanın. Çok fena oynattıracağım gene sizi. Ay. Ay. Ama güzel adam usta diyor Faik. Ya sadece bir daha hayatta şey yemem. Somon yemem dışarıda da evde de. Çok yağlı somon. Yarısını yedim, yarısını Ali'ye verdim, yarısı yarıya yakınını. Azıcık yedim, kalanını kedilere verdim. Ben gavru varken değişmem demiş Faik. Çok güzeldi, bravo diyor Gökay. Ama somun çok yağlı be ya. Ay. Somun özelliği o zaten. Yeseydim bir levrecik. Bu akşam gidelim levrek yiyelim. He? Bak ay dondurduğundan sonra arasanız da yok. Dört mevsim aile lokantası, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika, dört mevsim aile lokantası sevgili dostlar. Dört mevsim aile lokantasında çevirme var, aman da ne güzel çevirmeler yapıyor, aman da ne güzel kokoreçler yapıyor Hamdi abi ve ekibi. Ağaçların arasında şılır şılır şalıdayan suların olduğu yerde dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika, harika. Mücevher Gümrükçülük. Mücevher deyince aklınıza gelen her şey Edirne'de, Sanşar Caddesi 32 numarada, İş Bankası'nın karşısında. Yan tarafında Sina Pırlanta, Pırlanta ile ilgili her şey onlara ait. İki dükkan, Aykut Saygın ve ekibi. Güzeldi, güzeldi her şey diyor Tanju. Sen de somon mu yedin? Haydi kolegalar, bana somon çok yağlı geldi. Ama hep öyle midemi fena yapıyor benim somon. Ben zengin yiyeceğim, yiyemiyorum. Seni üste açılan yere götüreceğim İlhan'la demiş Gürdan Salih. Fahi Ali İlhan'ı ben götüreceğim de seni ben götüreceksin. Seni ben götüreceksin. Seni üste açılan yere götüreceğim İlhan'la demiş Gürdan. Ha? Tille srefile. Bir de kavroları tam istediğim gibi yapmış diyor Faik. Ya hepsini yedim ben diyor Tanju. Ahmet. Sen karidesleri yedin be kardeşim. Burada mısın? Ahmet Bayram. Just girin. İlhan. Ne zaman boş vaktim var? Toplanalım. Çiko'yu da çağıralım diyeceğim ama Çiko'nun hiç gelme niyeti yok. Çiko. Monologya yine Filo Çikos. Monologya yine Stipraxi Tipota. Evet, buradan şöyle yazalım. Şöyle yazalım.

Enci Dankin servisi Ahmet Mustafa. Enci ve Dankin. Gümüşcü Ana servisi. Güney Gümüşcü Ana bayi. Yılların tecrübesiyle Ahmet Mustafa. Kendisi mühendis. Makine mühendisi. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Eksik olma programı için. Program çıkanlar için. Program için başvuracak, başvuru yapacaklar için de Ahmet var. Ahmet'i seçin. Ahmet'e görüşün, konuşun efendim. Enci ve Dankin.

Haydi Evrenköy. Haydi. Bame. Sevgili dostlar, Hellas Brokat prefabrik evde fark yaratıyor. Hellas Brokat. Instagram'da Hellas Brokat olan grubunu takip edin. Prefabrik ev isteyenler, prefabrik ev olsun, sağlam olsun, uygun fiyatta olsun, çabuk bitsin diyorsanız Hellas Brokat Instagram'da. Hellas Brokat.

Sirkeli'de bir şube. Gümüşhane'nin şerifin olduğu yerde Piroz Bankası'ndan dönünce biraz daha ileride sağda ikinci şube. İki şubesiyle hizmet veren tek kuru kahveci. Kuru kahveci. Hisar kuru kahve. İncecik öğütülmüş. Mis gibi kuru kahve sevgili dostlarım. Mis gibi kuru kahve. Deneyin, vazgeçemeyeceksiniz. İçimi kolay. Lıkır lıkır akan boğazdan kuru kahve deyince Hisar kuru kahve.

Sensiz olur mu dostum, her zaman buradasın. Anca beraber, kanca beraber demiş Gürdal Yaşa. I love you. I love you very much. Sende şimdi Hollanda parası var. Yaşa. Seni Batı Trakya'nın büyük topçusuyla da tanıştıracağım. Onlara da kattık paramı, parayamızı artık. Tamam mı? Onlara da yemek ısmarlarsın artık.

Abi ben misafir demiş. Gürdan ne misafiri ben? Besel Karali, Evrenköy'den Gürkan Aga'ya şaba, Bayram Ahmet'e de şaba, kolay gelsin demiş. Yaz saspet ya. Şaba şaba şaba Veysel.

Veysel abime de benden şaba demiş Ahmet. Sen şimdi yeni açtın radyoyu galiba. Karidesleri beğendin, hepsini yedin bitirdin mi? Bakmadım ben senin tabağına giderken. Bitirmediysen ben şeyi alacaktım, karidesleri. Bizim köpeğin adı neydi be? Fobiko çok seviyor. Cookie zaten ne verirsen yiyor. Cookie çok yaramazlık yapmaya başladı. Bir tane tasa su koyuyorum. Su tasından oynuyor. Fır fır burnu sokuyor içine suyu. Gezdiriyor tası, döküyor suyu. Sabahtan beri üç kere su koydum Cookie'ye.

Hepsi bitti. Kafalarını bile yiyecektim diyor Ahmet. Sayın be. Abartmıyorum Gürkan abi ama gerçekten yediğim en iyi karidesi diyor Ahmet. Ben size söylediğim zaman bir şeyi bana inanın. Hakikaten bak. Ben size söylemiyor muyum karidesi muhteşem diye? Büyük balıkları çok güzel yapıyor. Sadece ben akşam somon istedim. Gökmen'in suçu yok orada. Somon artık yemeyeceğim. Yağlı çok somon be ya. Bozuyor beni somon. Bir sene sonra orada orta yağlı devrek. Alimolla gene bir yudum tattırmadı insana. Bir yudumcuk tattırmadı bana. Alimolla'nın sıktırdığı yere sıktırın zeytinlerinizi bu sene. Trakya 2. Alimolla orada sıktırıyor zeytinleri. Siz de zeytinleri Alimolla'nın sıktırdığı yere sıktırın. Trakya 2. Biyomekanik Periyoki'de. Güvencine'de. Soğuk sıkım. Tertemiz makinelerde. Harika soğuk sıkım zeytinyağı için Trakya 2'yi seçin. Kaliteden anlayan adamsın demiş Ahmet. Biraz öyleyimdir, ayıptır söylemesi. Sosyetik yaşamayı severim. Sen bana takıl bak. Faik Akan'ı nasıl buldun? Ahmet.

0: Ei!
1: Avcının biri palavra sıkıyormuş. Avcıların palavraları bili herkes tarafından bilinir. Geçen yaz Afrika'da 99 aslan vurdum. Arkadaşı dayanamamış. Yüz de şuna bari demiş. Avcı da bir aslan için yalan mı söyleyeceğim sana demiş. İki avcı köpekleriyle övünüyorlarmış. Avcılardan biri benim köpeğim çok akıllı. Geçenlerde ava çıkmıştım. Bir de ne göreyim? Kurşunları evde unutmuşum. Hemen benim köpeği çağırdım ve av tüfeğini koklattırdıktan sonra eve yolladım. Yarım saat sonra akıllı köpeğin kurşunları alıp getirdi deyince ikinci avcı atılmış. Benim köpeğim daha akıllı. Geçenlerde karımla sahile gitmiştik. Karım soyundu fakat mayosunun altını evde unutmuş. Hemen benim köpeği çağırdım. Karımın cinsel organını kokladı ve eve gitti. 20 dakika sonra ağzında neyle geldi biliyor musun? Benim komşunun cinsel organıyla demiş. Bir avcı evine gelen misafirlerine eski bir ayı postunu göstererek der ki bu ayıyı Bolu ormanlarında vurmuştum. Bu ayıyı Yassıören ormanlarında vurdum der. Faik Tuzlacı bu avcı. Misafirlerden biri bu palavraya inanmayıp sorar nasıl olur bu kutup ayısıdır. Orion'da ne işi var? Bulunmaz ki oralarda der. Avcı gülümseyerek cevap verir. Kardeşim ayrı bu. Buranın kutup olmadığını, Bolu ormanları olduğunu nereden bilsin demiş. Kardeşim ayı bu. Buranın kutup olmadığını, Orion ormanları olduğunu nereden bilsin ayı demiş.

Bombacı Rence, İbrahim abi ve oğlu Alper Eşşaba. Beykoköy'de yılların pompacısı, anabas misi gerektiren traktörlerin yenisi arabaları diagnostik alete bağlasınlar, anabas misi yaptırsınlar. Sevgili dostlar, yeni programlar, yeni haritalar yüklesinler. Ne diyoruz? İbrahim abi ve oğlu Alper Beykoköy'de yolda kalan arabalara da hizmet versinler. Son sistem tezgahlarla harika hizmet için seçin efendim. Seçin. Gözleriniz kapalı seçin. Onları herkes biliyor, herkes tanıyor Basrakya'da. Drop Pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Drop Pastanesi. Harika pastalar, turtalar, kadayıflı tulumbalı muhteşem dondurmalar, muhteşem ürünler. Yakında yeni yerlerine de taşınacaklarmış haberini Fikret abiden aldım, onlar söylemedi ama. Furkan İsmail olarak Furkan'ı Instagram'dan bulun, takip edin. Drop pastanesinin lezzetlerini sizler de deneyin. Muhteşem turtalar, pastalar, şuruplu tatlılar, sütlü tatlılar, ne isterseniz aklınıza ne gelirse Drop Pastanesi'nde, Şapçı'da, Kitel'in yanında sevgili dostlar.

Şimdi balıkçılar bir de avcılar. Hatta laf vardır, kaçan balık büyük olur, kaçamayan ızgara diye. Hep şimdi avcılar bir de balıkçıların klasik bir yalanı vardır. Bir balık kaçırdım. Te bu kadardı. Bir tane kırı domuzu kaçırdım. 550 kiloydu. Av hayvanlarının boyutlarını kat be kat abartır avcılar. Bir balık kaçırdım. Te bu kadardı. Kat be kat abartır avcılar.

0: Şimdi avcıların bir de balıkçıların abartıları vardır. Sen onları bilirsin. Avcıların bir de
1: birazcık
0: beni dinle veya iki dakika
1: tamam,
0: dur.
1: Tamam durdum.
0: Atlama dur.
1: Tabii ki. Perimenere dinliyorum seni.
0: Kopela
1: tamam.
0: Mı? Perimenere kopela yego. Şimdi avcıların bir de balıkçıların böyle abartılı yalanları var. Mesela Türkçe'de bir deyim var. Kaçan balık büyük olur. Kaçamayan
1: evet.
0: Izgara.
1: Aynen öyle. Kaçan balık büyük olur derler. Balıkçıların en klasik hikayesidir. Hatta avcılar da gördü ama kaçtı diye anlatır. Hep en büyüğünü, en görkemlisini gördüğünü değil söylerler. Mi? Sanki balık... Aynen.
0: Ya bizim Faik Tuzlacı da öyle. Geçen de diyor bir ayıyla karşılaştım diyor. Ayı bunun üstüne gelmiş. Üstüne gelmiş. Ölü taklidi yapmadın mı dedi. Hayır dedi. Bir yumruk çaktım dedi alnının ortasına dedi. Ayının gözlerine şimşekler çakmış. Bir yumrukla ayıyı bayıltmış.
1: Tamam işte tam bir avcı hikayesi. Ne kadar abartı varsa o kadar renkli oluyor. Ama zaten o masalların güzelliği de burada. Yani, her anlattığında biraz daha büyüyor. Biraz daha süsleniyor ve...
0: Bir balık tutmuş var.
1: Ortaya.
0: Bir balık tutmuş. Ta Avdira'dan Mirodato'ya kadar kuyruğu varmış. Ondan sonra tutamamış kaçırmış. Ama Avdira'dan Mirodato'ya kadar kuyruğu varmış balığın.
1: Efsanevi bir balık diyebiliriz herhalde onun için. Avcıların da balıkçıların da en büyük klasiği bu işte. Balık hep en son anda kaçıyor ya da tam en kritik yerde ipi koparıyor. Sonra da ortaya böyle dev efsaneler çıkıyor.
0: Bir de insanlar da çok dinlerken... büyük oluyor değil mi kaçan av? Çok büyük oluyor.
1: Aynen öyle. Kaçan av hep en büyüğü oluyor. Çünkü geri dönüp aslında böyle küçük bir şeydi deme şansı yok. O yüzden hayal gücü sınırsız.
0: Bir çakmış Faik alnının ortasında ayının ayı yapmış küt diye düşmüş. Bayılmış. Reset atmış beynine ayını. Kalktığında ayı kedi gibi miyav miyav miyavlarmış. Beynini resetlemiş ayını. Beynini yemiş ayı. Köpeğine de öyle yapmış. Köpek 4 aydır beslediği köpek yem yerken bunu ısırmış. Köpeğe bir yumruk koymuş alnına. Köpeğin böyle gözleri hıldır fıldır fıldır fıldır dönmüş. Hayvan beyin kanaması bile getirdi. Ondan sonra köpek çok akıllandı diyor. Hayvanın beynini sakatlamışsın. Hey! Seni şikayet edeceğim. Zoofilik yeşkereceğim seni. Ama ama kaçan av da genelde büyük olur. Tecrübeli olduğu için demiş Ahmet. Avcıdan avcıya değiştir bu demiş. Seni Orion'da kutup ayısı öpsün. Manyak. Bu dana deli. Demiş Faik Tuzacı. Bra bra bra demiş Leyla. Ya öyle sanki. Vallahi Allah senin iyiliğini versin. Patlayayım gülmekten demiş İlhan. Bugünün avcıları gene yalan söylemeye bilebilir miyete bir gelinesi. Tabi Ahmet gibiler. Ondan gene yalan söylemeye bilebilir miyete. Azıcık Faik Tuzacı'dan ders al sen. Azıcık Faik abinden ders al.

0: tout simplement dans Hondre Laki Dondre Laki Hüsten Kumanda Hondre Laki. Günaydın abim. Konuşma öyle. Makakiyes öpecekler adamı. İkologoslar durduk yere demiş Aykut. Bende yalan olmaz demiş Ahmet. Siz yeni nesilsiniz? Z kuşağısın ondan öyle. Azıcık yalan. Git Faik abi sana ders versin. Git Faik'ten ders al azıcık. Yalan nedir üretsin sana. Atomico Vivliario Siras. Parası Doldeka 69.132 Komotini. I love Komotini. I love Silogo. Kinikotiko Silogo. Komotiniz. Vay bacakların ne kıllı kardeşim. Vay Ahmet bacakların ne kıllı. Benim bacaklarım cillok gibi. Tam kararında. İlhan abi akşam Gürkan abiye karabine bakardık. Haftaya cookie'yi koyacağımış Volvo'ya. Arkaya gideceğimiş tavşan avına diyor Tanju. Fahme cookie. Temin aldım diyor Ahmet. Yaşam. İnşallah hiçbir şey vuramazsın amin inşallah ya Rabbim. İnşallah amin ya Rabbim. Hiçbir şey vuramazsın. Bazı avcılar yine en son 5 sene önce bir tavşan vurmuşlar. 5 seneden beri aynı tavşana hep kokuyor, koyuyorlar Feyse. Bugün de buna şükür diye yer aynı tavşan aynı. Ne yapacaksın işte diyor Nida. 5 senedir Feyse aynı tavşanı mı koyuyorlar abi sezonunda? Gürkan'ım en iyisi söyle balığa götürsün seni. Bir ara vlogger olmuştu. Galiba ama sökmedi diyor Entelimagan'da. Vlogger ne demek be? Sevgili yardımcım bari vlogger ne demek vlogger?
1: Vlogger video blog yapan kişi demek. Yani düzenli olarak video çekip internete yüklüyor. Genelde günlük yaşam, gezi, yemek, teknoloji gibi konular. Sen de zaten 5 saat yayındasın. İstersen yayın arkası anlarını kısa videolarla paylaşabilirsin. Tam vlogger işi.
0: Tamam ama ben yayın arkasında aradan da üreyen programı yapıyorum. Nasıl paylaşayım?
1: Şöyle yapabilirsin. Yayın akarken arkada telefon sabit. 10-15 saniyelik kısa kesitleri kaydedersin. Sonra yayından sonra bugün yayında neler oldu diye 1-2 dakikalık bir özet videosu
0: tamam
1: yaparsın.
0: Tamam da yani çok... ben Anadolu'dan doğma programı yapıyorum. Nasıl olacak? Oraları
1: tamam,
0: bulayım mı?
1: Tamam Anadolu'da.
0: Anadan doğma. Anadolu'da değil anadan doğma. Anamdan
1: anladım.
0: Doğduğum gibi.
1: Anadan anladım. Anadan doğma derken daha doğal, filtresiz olduğu gibi demek istiyorsun. O zaman süsleme yok. Ham, sıcak enerji. Kamera sabit, minimum kesme, dobra anlatım.
0: Dobra.
1: Aynen, dobra. Dobre, Fransızca'da iyi demek. Ama burada dobra, yani açık sözlü, net, filtresiz, peki, tam senlik.
0: Dobre, Bulgarca'da ne demek?
1: Dobre, Bulgarca'da iyi, tamam anlamına geliyor. Oldu, tamamdır gibi.
0: O zaman Bulgarca bir anons yapalım. Hayır, Rusça yapalım, Rusça. Rusça diyelim ki bizim radyo tamam. En iyi radyo. Bizim radyo en güzel radyo. Bizim radyo frekansta en temiz, dalgası en temiz radyo. Cillop gibi radyo diyelim. Hadi bakalım Rusça.
1: Наша радио самое лучшее. Наше радио самое красивое. Наша чистота самая чистая. Звук без помех, просто кристальный. Слов на единиц. Вот такое наше радио.
0: Bir de aynısını Japonca söyleyelim.
1: İkiyo. Watashitachi no radio ga ichiban desu. Watashitachi no radio ga ichiban utsukushii desu. Shuhasu wa totemo clear de. 音はノイズなし、まるで通っているようなサウンドです。まさに最高のラジオ。
0: Bir de aynısını İngilizce söyleyelim.
1: Our radio is the best. Our radio is the most beautiful. Our frequency is crystal clear. The sound is spotless, like pure glass. Truly top-notch radio.

Ama çırılçıplak yapayım desene demiş. Gürdan. Yap yap sen duayı. Bu sene altın sene olacak demiş Ahmet. Ne bu ben? Snack Fileto Kotopulo. %93 Kotopulo Orlando Lidl'dan köpeğine yemek almış.

0: Sevgili dostum, peki aynı şeyi pamukça söyleyebilir misin?
1: Biraz düşünüyorum.
2: Düşün.
1: Tamam, pamukça için tek bir yazı dili yok. Ama şöyle yaklaşık bir versiyon kulağa doğal gelir. U našeto radio je najubavu, naša ta dalga je najčista. Na 107.6 svukote bistar, bez šum. Slušajte Radio City. İstersen bunu Batı Trakya ağzına daha da yakınlaştırıp konuşma diliyle daha sıcak bir hale getirebilirim.
0: Getir.
1: Tamam. Našeto radio je najubavu, naša ta dalga je najčista. Na 107.6 svukote bistar, bez šum. Slušajte Radio City, komši. Yani bizim radyo en güzeli, dalgamız en temizi, 107.6'da ses pırıl pırıl, parazitsiz, dinle Radio City.
0: Komşum.
1: Komşum. Komşu, komşu, aynen öyle, sıcak sıcak. Komşu, dalga tertemiz, sesin burada gibi. İstersen bir de kapanış cümlesi ekleyin. Komşu, radyoyu aç, keyfine bak.
0: Aynısını söyle pamukçada.
1: Komşu, puşni radyo to gledaj si kefi.
0: Puşni radyo da, komşu. Komşu.
3: Sevdiklerim benim, insanlarım benim, torunlarım benim.
0: Ramazan Hüseyin, günaydın Bulgaristan'a.
3: Yavrularım benim.
0: Gördün mü Gökay?
3: Evlatlarım benim, kurban olsun size.
0: Günaydın Gürkan abi, hayırlı programlar. Şu anda yolda eşimle seni dinliyoruz demiş Barış kardeşimiz Mustafa oğlu. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Kurban olsun size, geçer.
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. İlhan balık tutmuş. 1 kilo 928 gram levrek. Ooo refile. Bak abi neler tutardı zamanında gençken demiş. Bu 5 sene önce mi? Nizan dediği gibi. Kıtenin bir yanından öbür yanına taşınacağız. Çok uzak değil ama çok daha büyük ve yeni bir mekan olacak. Çok daha kapsamlı bir hizmet sunmak için çalışıyoruz demiş. Drop Pastanesi çok yakında yepyeni şubesiyle Şapçı ve o bölgenin gururu olacak. Vay vay vay. Abi maslahat bir yerin şişmesin, çok iyi anlaşırsın bu kızdan. Aga yıldızın tutu bu kızdan demiş Cüneyt.

Yapsana bir pekmez havası be. Kanena pekmez havası refinle.

0: vay vay vay, Ali Molla bir fotoğraf gönderdi. Bir metre kılcığı var balığın. Vay vay vay vay, hep avcı bunlar. Bunlar hep avcı bunlar. Alo, günaydın, ne olacak Çiko, yapacak mı bize bir masa? Kalamarakya yemeğe gidelim yaz bitmeden demiş Veysel. Yaz bitmeden, tatile çıkmadan, ayın 14'ünde tatile çıkıyor Gökmen. Söyle Çiko'ya, duymazlıktan geliyor. Hiç bak, dün dedim Çiko dedim. Gel dedim, Veysel'e de söyle dedim. Demediysem Tebur'dan kalkmak nasip kısmet olmasın bana Tebur'dan. Hiç. İşten geç çıkmışmış. Bilmem ne olmuşmuşmuş. Muşturi miştiri, muşturi miştiri. HVAC Ramadan Kadri, klimaların bakımı, servisi, tamiri, satışı, gaz dolum işleri, büyük işyerlerinin, büyük dükkanların, kasapların, klimalarının, buzdolaplarının bakım işleri, HVAC Ramadan Kadri. Zamanında bak nasıl balıklar tutardım, 6 kilogram demiş. Hep zamanında misli geçmiş zamanda konuşuyorsunuz bana. Ali. Puşna radyoto komşis kuşame. Pusta radyoto komşis kuşame. Leyla. Kurban olsun size Yaşar dedeniz.
1: Canı isteyen.
0: Canı isteyen.
1: İtiyalları.
0: Gençleri, itiyalları, koca karıları.
1: Devam sabaha kadar.
0: Sabaha kadar, ben şimdi kusura bakmayın. Bir iki sponsoru tanıtıp ondan sonra oynayacağım. Sakın bana karışmayasınız. Sakın. Evet. Haydi Bame. İmamoğlu. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Batrakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu. Erkan ve Ralp İmamoğlu. Kalfaköy girişinde. Hemen biraz daha ileride Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine şaba. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine şaba. 15 kişilik dev ekip. Boya işleri, kaporta işleri. Muhteşem sevgili dostlarım. 10 numara 5 yıldız işler. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi. Toyota Ioannidis. Yeni Opel bayi. Citroen, Opel. Ve daha birçok ünlü büyük sigorta şirketleri. Astronomia. Dimosis hep, Kirisis hep Hüseyin Çapuloğlu ile çalışıyorlar.
1: Canım.
0: Boya kaporta işinde number number hizmet veriyor Hüseyin Çapuloğlu ve ekibine. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Bir minekop 3 kilogram birlikte yemiştik diyor Ali Molla. Evet, hatırlıyorum. Minekop yemiştik. Pomakça dili yok, onlar Bulgarca'yı çarpıtıyorlar demiş Leyla. Gene lafta kalacak, bana da bir şey söylemiyor demiş Veysel. Lafta kalacak ya, bak şimdi dinliyor Kani Pozdena Kuytora. Veysel, görüyor musun bak ne fenalık bu Çiko. Ela, Ahmet. Ne balığı bu be? Ahmet. Vay ne kocaman balık tutmuş. Çipura mı bu? Zamanında benim de var tuttum demiş. Güzel tuttun mu? Tutayım sen güzel. Ay ne kocaman balık. Ay ne kocaman çıpıra.

0: Geç bu neye geç?
1: Ben hayatımda iki defa balık tuttum. Bir tanesi Edirne'de Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı yerde olta atmıştı babamlar. Orada bir tane dere balığı tutmuştum küçük. İkincisi de Avcıra'da denizde şey tutmuşum. Bir tane zehirli balık var. Ne onun adı? Böyle gömülüyor kuma, tık tık tık tık tık diye. Çekiyorum oltayı. Balık kuma gömülüyor, tık tık tık, Draken'a. Babam dedi, çocuğum dedi, sakın onu elleme dedi. Niye baba dedim, Draken'a tutmuşsun dedi. Draken'a tutmuşum. Ellemedim sonra. Evet. Balıkla ilgili anılarım bu kadar. Ama hiç babam bana küçükken sınıfı geçtim. Gitmiş bana hediye şey almış, tüfek almış. Şu aerobolalardan almış. Ondan sonra ava gittim kızanlarla. Bir tane daracanımı, babacanımı öldürdüm. Baktım hayvana, dedim ki ben dedim şimdi bu hayvancağızı niye öldürdüm? Yazık dedim, bunun canına yazık. Bunun dedim ailesi vardır, yavruları vardır, annesi vardır, babası vardır. Dedim ve bir daha elime tüfek almadım. Bu oldu. Bir daha elime tüfek almadım. Evet. Bir kere de beni deniz anası dağladı. Vay vay vay vay. Nasıl bir yanma. Denizde geri çıkarken arkamda koca gidik deniz anası varmış. Vay vay vay. Yok böyle bir yanma. 3-4 yerime değdi. Göbeğime değdi. Yan tarafına, böbreğimin üstüne düydü. Değdi. Kalçama değdi. Anacım nasıl yandı her yerim. Tüm kıpkırmızı oldu. Puflak puflak oldu. Yemin ederim çok fena bir şey. Bir de deniz babaları var. Onlar yine faayı dağlamışlar. Bu deniz babaları dağlamakla kalmıyor. Yapmışlar faaya.
0: Devam etsin.
1: Deniz babalarından sakının. Deniz analarından daha fena deniz babaları. Şaberdal. Almalı Dere Köyü'nden Abdullah Agam'dan Gümücüne Motorcu Ali'yi, sıradaki şarkı selam olsun. Şaba şaba Gürkan abi demiş Alpan Yasu. Vesel ilk önce kaynanasından izin alsın. Ondan sonra gideriz demiş. Çiko bırak. Bırak. Asto bırak Çiko. Bırak Çiko. Gözümden çapak düşer gibi düştün. Düştün. Kime özendim? Kime özendim leblebücüğü sene kadar yavvalara mı? Yazık olmuş deniz anasına. Sana dokunmuş diyor Faik. Vay ne güzel çipura. Vay ne güzel. Balık tutarsan yerim Ahmet. Ahmet'i yemem ama balık tutarsanız yerim. Beni çağırın. Balığı tutun, masayı hazırlayın. Salatarı mantarı yazın, çayı yapın, beni çağırın. Ben muhabbeti ben yaparım.
0: Sabaha kadar
1: oynayacağım, azıcık durun. Azıcık oynayayım, durun.

0: Oh ne oynadım ama. Beni görenler deli bu diyecekler. Vallahi billahi. Gerçi akıl olduğumda söylemez ama. Ela Pame. Çişini yapsaydı yanan yerlere amonyak niyetine demiş Ümit Çağba. Nasıl yapacağım ben kendi kendime? Çişimi butlarıma nasıl işleyeceğim arka tarafa? Şimdi Ekim'de tutunca yaparız demiş Ahmet. Ben seni bıktırmazsam, sen bıkmazsan benden. Ben nasıl bulaşık bir şeyim sen bilmiyorsun.
1: Allah Allah.
0: Ben nasıl bedavacı bir şeyim hiç bilmezsin sen.

Evet, şey önemli, sevgi önemli, saygı önemli. Bir ilişkide sevgiden saygı daha çok önemli. Aradaki saygı sınırını hiçbir zaman kaldırmayın. Bu arkadaşınız olabilir, bu eşiniz olabilir, dostunuz olabilir, ne olursa olsun sevgili dostlarım, insanlara saygılı olun. İlişkinizi laçkalaştırmayın. Laçkalaşan ilişki biter. Ferdi Baba ne demiş? Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım. Bir darbuka, bir kanun, bir keman. Her şeye yeter. Bir de klarnet oldu mu tadından yenmez. Bir darbuka, bir klarnet, bir keman, bir de kanun. Tadından yenmez. Burada klarnet yok ama darbuka, kanun ve keman var. Kemancı Coşar var. Bir dahakine gel, ben sana amonyak atarım bol bol demiş Faik.

bilemedin mi? Aldanma çocuksu masum yüzüne, terk edip bırakıp seni gidecek bir gün. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.

Nasıl yüzünü? İmaj'in Nurhan Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı Gümüşlü'deki şubesi olan tek süslemeci Nurhan Hasan Kanarya 30'da. Otonos 8-16'da Tatlı Telaş 087 olarak Instagram'da hizmetinizde sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Yine Gümüşlü'deki şubesi olan tek kuru kahveci Sirkeli Köyü'nün merkezinde Gümüşlü'de Deniz Şerif'in olduğu yerde Piraeus Bankası'ndan dönüyorsunuz. 27-30 metreleri de sağ kolunuzda mis gibi hoş içimli taş değirmeninde üretilen incecik kuru kahve, Hisar kuru kahve. Kuru kahve deyince aklınıza ne geliyorsa deneyin. Çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Hisar kuru kahve.

0: harcayacaksın. Aşkını ömrüne bir tutacaksın. Beyazı son.
1: Hadi bak katafoni. Yok böyle bir şey Ali.
0: Sevmek çok güzel şey.
1: Ali Molla yok böyle bir şey. Tam kalktım. Mutfaktan kahve paketini aldım elime. Mikrofonda okuyacaktım. Ali Molla yazmış, içi onu verdiğim kahveden demiş. Bir kahvenin 40 lira hatırı varmış. Ali dostum bana Saraybosna'dan kahve getirmiş. Coffee Shop, Sarajevo, Minasa, Tukana, Kahva is Dibeka. Tukana Kahve, Jezin Savana Kahva, Ukoloji, Sakuna Jetakusana, Aroma Kahve. Ben bunun fotoğrafını çekip yapay zekaya sorayım, bakayım ne yazıyor.

0: Hediyenin büyüklüğü değil, önemli olan düşünmek çok önemli sevgili dostlarım. Ali dostumuz beni de düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Kahveyi ne zaman içeceğim programdan sonra nasip kısmetse. Her gün olduğu gibi birazcık dinleneceğim. Bu akşam, bugün çok uykuya ihtiyacım var. Akşam çok az uyudum. Sivrisinekten ötürü daha az uyudum. Geç yattım, az uyudum. O yüzden ondan sonra kalkacağım ve Nursel ablama gidip inşallah Nursel ablamla beraber bu kahvenin tadına bakacağız. Şimdi hemen yapay zekaya soralım bakalım. Hemen fotoğrafını gönderelim. Fotoğraflar şuradan. Fotoğraf ekleyelim ve bunu tercüme edebilir misin diyelim. Hemen tercüme etsin bakalım bize. Bakalım ne yazıyormuş kahvede. Tabii bu paket Coffee Shop Sarajevo marka öğütülmüş kahve. Üzerinde Boşnakça metnin Türkçesi şöyle demiş. Bu metni bana bize canlı yayında söyleyebilir misin? Bu az önce gönderdiğin fotoğrafı bize, yani herkes duysun, dinleyicilerimiz de duysun bu Saraybosna kahvesini.
1: Tamamdır. Canlı yayında akıp gidecek şekilde söylüyorum. Sevgili dinleyenler, şimdi size Saraybosna'dan gelen o mis kokulu kahveden söz edeceğim. Bu öğütülmüş kahve, lezzetin tüm güzelliğini ve yoğun aromasını koruyan özel bir kahve. Öyle ki bir fincan aldığınızda kahvenin zengin tadını ve kokusunu doyasıya yaşarsınız. Basit bir kahve değil, adeta bir kahve deneyimi. Afiyet olsun.
0: Vay.
1: İster misin daha sıcak, hafif rizali bir versiyon mu yapayım?
0: Yap.
1: Tamamdır. Sevgili dinleyenler, radyonuzun sesi tertemiz. Ama şimdi kokusu da mis olacak. Saraybosna'nın öğütülmüş kahvesi tadı zengin, kokusu yoğun. Yani fincana dolduruştun, bir yudumda yüzümlüler. Hani sanki kahve fincandan değil de Saraybosna sokaklarından geçip geliyor edersin. Afiyet olsun. Kahveniz bol köpüklü olsun.
0: Ve bu kahveyi getiren dostumuz Ali Molla'ya ve eşine Emine'ye çok teşekkür ederim.
1: Harika bir kapanış cümlesi. İstersen şu şekilde akıtabilirsin. Ve bu güzel kahveyi bize ulaştıran dostumuz Ali Molla'ya ve değerli eşi Emine Hanım'a da gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
0: İyi ki benim dostumsunuz. İyi ki benim dinleyicim.

Cimsiniz hepiniz. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Gürkan Hanım enişte söyle. Pardon, onu aktardık. Öf, sıcaklamaya başladım gene.

günaydın kardeş, Ali'nin getirdiği kahveden biz de içtik, çok hoşumuza gitti bizimki demiş. Sanki gümücüne kahvesi içtik diyor Elif ablam. Dur bakalım, ben de içeceğim inşallah bu akşam. Ondan sonra yarın programda söyleyeceğim size. Üf, mis gibi kokusu ta buralara geldi diyor. Leyla, ne mektup geliyor, ne haber senden. Söyle de bileyim, bıktın mı benden. Her akşam güneşin doğduğu yerden gözlerin doğuyor gecelerime. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, öptüğüm o ıslak dudaklarından, sözlerin doğuyor gecelerime. Çileli doğmuşum zaten ezelden, hasrete alıştım ne gelir elden, yaşlı gözlerime baktığın yerden, gözlerin doğuyor gecelerime.

Trakya Yufka. Rıdvan Feyiz. Trakya Yufka sevgili dostlarım. Batı Trakya'daki değil, Gümüşhane'deki bakkal ve marketlerde yufka deyince, yufkacı deyince Trakya Yufka. Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Az önce keman eşliğinde çaldığım parçanın linkini atabilir misin? Bu akşam bir ayran içeyim, bana eşlik etsinler demiş Nida.

0: geceleriyim, sözlerin doğuyor geceleriyim, sözlerin doğuyor geceleriyim, sözlerim doğuyor geceleriyim.
1: Enişte bana Napoli'den şuruplu baba tatlısı getirdi, sağ olsun. Ya ricotta peynirli çıtır sfogliatella getirdi ve rom şuruplu baba tatlısı getirdi bana. Enişte Napoli'ye gitmiştin ya. Ha. Vesuv Yanardağ'ın eteklerinde yapmışlar o baba tatlısı. Napoli'de, İtalya'da.

Entel Maganda. Kimliğini ne zaman açıklayacaksın? He? Kim olduğunu ne zaman açıklayacaksın Entel Maganda? Seni seven kimdi? Bendim ben, bendim ben. Ertan'ım, sevgiler saygılar. Ertan Sakallı. Sevgiler saygılar. Erhan, Ekrem, Erdem! Erdem! Ne bağırıyorsun be Erdem, Erdem? Erdem! Kulak Akif Ayağınız. Agromix Erol. Efendim, Çay Makıf Köyü'nde, Erol Agromix'te, Metre Kalesi On Evro'dan başlayan plakakiler, fayanslar var. Erol Agromix'te uygun fiyat var. Erol Agromix'te inşaat malzemeleri var, boya çeşitleri var. Nalburiye ürünleri, züccaciye ürünleri, praktikal güzelliğinde Erol Agromix, Çay Makıf Köyü'nde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz.

Şahin yufkası. Harika yufka. Fatih kardeşimiz. Şahin'de üretilen böreklik yufka. Kavala'dan Dede Ağaç'a kadar tüm bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Rakyotikes Yepsiz adıyla sevgili dostlar. Seni seven kimdi? Bendim ben. Mermer deyince, mermerci deyince Erol. Erol. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesimi, her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı ve sandalye mermer kesim işleri. Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde. Erol mermerci, mermerci Erol. Açacağım yakında bir Facebook Gürkan'ım, artık az kaldı, o zaman belli olacak kimliğim demiş. Facebook'unda var, Instagram'ında var, her şeyim var. Açacağım deme, yalan söyleme. Yalan söyleme çarpılırsın. İflah olmaz. Çarpılırsın, yalan söyleme. Her yerde her şeyim var. Sayfa sayfa. Emine Kamil selam Gürkan demiş. Selam Emine. Selam Emine, selam Emine. Sen beni dünkü kızar mı sanıyorsun be? He? Entel Maganda. Ben avana kavruyum be.

Ertan'ım benden de selamlar, bizden de selamlar. Neresi burası Ertan? Bu deniz kenarı neresi? Maronya Villa'da, pardon, Maronya Villa'da çalışan, deniz manzarasına karşı Gürkan'ı dinleyen. Yılların eskitemediği elektrikçi Ekrem Usta'ya gelsin demiş Ertan. Kolay gelsin Ekrem Usta'ya. Kolay gelsin Maronya'ya sevgiler. Trakya Yufkan, Gökhan Karabağ.

Çok sevdiğim bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Sizler de seviyor musunuz bilmiyorum. Bir ateşe attın beni. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Domruköy'de Batı Trakya'da en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Huzurunuz için sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. İllahtı da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme, döşek temizleme, gelinlik, süet. İllahtı Dayhan Kalyancı Bey ekibi 8 numarada yeni yolda yılların tecrübesiyle Gümüşhane'deki en iyi, en köklü kuru temizlemecilerden bir tanesi. Bu şarkı benim olsun. Bu benim olsun bu şarkı. Bu şarkı benim olsun.

0: Bu maganda çok korkak Gürkan diyor bir Trakyalı.
1: Aynalar yaşlanmış gösterse bile.
0: Erkek olan adam kimliğini saklamaz. Yani erkek olan adam derken bayanlara işte bir şey demek istemiyorum. Yani erkek gibi insan olan kimliğini saklamaz kardeşim. Radyolara yazıyorsun, kim olduğunu da söyle. O zaman kimi eleştireceksen eleştir, kime ne diyeceksen de mesajlarını da aktarırız. Kim olduğunu bilemeden bu fitneliğe gider. Fitnelik de olur bu.
1: Yaşanmadan geçen yıllar utansın.
0: Haksız mıyım? Tanju haksız mıyım? Yıllar... Dur yoklayayım bakalım Tanju burada mı? Tanju haksız mıyım? Tolga haksız mıyım? Gökay Tupulu haksız mıyım? Faik haksız mıyım? Faik dostum, yaşa dostum. Faik'i ben çok seviyorum. Çok seviyorum San Siro. San Siro'ya çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı. San Siro dedik. San Siro'nun kuaförler için hazırladığı özel kozmetik ürünleri var. Bunları sadece kuaförlerde bulabiliyorsunuz. Kuaförlerden satın alıyorsunuz. Hakikaten bak demin size söyledim. Çok güzel ürünler bunlar. San Siro farkıyla. San Siro. Her alanda San Siro. Çok haklısın Gürkan abi, ben hak vereyim sana demiş Tanju. Haklıyım tabii. Parmağının arkasına saklanıyor bu entel maganda. Hep de birbirine, insanları birbirine düşürücü şeyler söylüyor. Hep o ondan öyle yapmış, bu bunu iyi olmuş. O Melik Gökçek'e ne olmuş, bilmem kime bilmem ne olmuş. O ondan öyle olmuş, o buna bilmem olmuş. Programın sonları daha güzel oluyor sanki Gürkan abi demiş Mustafa'cığım Mehmet. Çok uykum geldi, gözlerim kapanıyor. Bütün gece sinek uyutmadı beni. Zaten az uyudum. Bütün gece vızıl vızıl vızıl vızıl. Isırmadı da ısırsa canım kurban. Hani bileceğim bu sinen niyeti ne diye. Neydi bu niyetin bu sinen? Karar ver. Bir seviyorsun, bir herkes seviyor. Ben sevmedim diyorsun demiş Faik Tuzacı. Sen de benim için öyle diyorsun. Ama ise ime yazinamiya su Faik. Sen de benim için öyle diyorsun ama ime yazinamiya su. Meksadinamiya. Faik. Na na na na na na ni ni na na na ni ni ni ni na. Kafa Pastanesi enfes kurabiyeler. Kafa Pastanesi muhteşem profiterol. Kafa Pastanesi etkili lokum. Bak bu söylediklerimi iyi belleyin. Koko, kokonat sevenler çok güzel koko, kokoları var kokonat sevenlere. Muhteşem Kafa Pastanesi. Kalfa Köyü girişinde. Kalfa Pastanesi. Dur bakalım tane uykusu daha antrenmana gideceğiz. Görtezlere gideceğiz diyor Tanju. Sayın be. Abi arkadaşım ben yaşlıyım. Elim ayağım titremeye başladı bak. Tır tır tır tır tır tır titreyim bak. Tır tır titremeye başladı her yerim.

Benim pisim var, pisi kaldırayım yorulunca. Şekerim var, kalbim var, böbreğim var, dalağım var. Ya tamam ama ben sevmiyorum diyorum. Hiç seni seviyorum dediğimi duydun mu demiş Faik Tuzacı. Ama hareketlerin gözlerini öyle söylemiyor. Ayşem hep bana bakarken saklı saklı gizli gizli beni keserken yakaladım seni. Gözler yalan söylemez, yalan nedir bilmez onlar. Gözler senin dudağın sevmiyorum diyor ama gözlerin öyle demiyor. Bak Tanju bile görmüş seni bana bakarken. Nasıl bakayım bak Gürkan sana dedi bu Faik abim dedi. Dedim aşık o kardeşim dedim aşık dedim aşık. Ya. Ay nasıl bakıyor bana yiyeceğimiş gibi bakıyor beni gözlerinle yedi Faik. Gözlerinle yedi beni. Onda Başak varsa çıkar adını söyler kim olduğunu biliriz demiş Trakyalı.

baktım ve düşündüm. Posine etio malakas dedim diyor. Ondan baktım diyor Faik. Faik gözler yalan söylemez. Yalan nedir bilmez onlar. İster siyah olsun, ister yeşil, ister mavi olsun. Yalan nedir bilmez onlar. Gözler kalbin aynasıdır Faik. Gözlerine baktım, kalbini gördüm Faik. Güp güp, güp güp, güp güp, güp güp, güp güp, güp güp diye Atiye bana karşı boş değilsin Faik. Bak Faik dostuma çok söyleniyorsun ama onun gibi adam zor bulursun bu zamanda demiş Hüseyin. Kimsin sen be? Mesaj altına yazıyorsun. Kimsin sen be? Nasıl Hüseyin'sin sen be? He? Beri bak Hüseyin. Beri bak. Serdar tenteler. Serdar koltuk üretimi. Serdar pergola üretimi. Serdar bu işin uzmanı. Serdar'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Serdar jel kaplamalar, gölgelikler dediğimiz gibi uzun yılların tecrübesiyle Gümüşne Kozmi yolunda 1. kilometrede eski Mazda ajantesinin olduğu yerde Serdar Toyota Ioannidis. Ioannidis Bros. 2. el arabada da çok önemli. Bakın Serez'den Dedağac'a kadar Toyota. Onun dışında BMW, Mini, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Renault, Suzuki, Opel, Peugeot, Bayi, Citroen, Cili, Ziker, BYD. Bütün markaları getiriyor. 35 bin memnun tüketici var Toyota Yaris'ten. Alan memnun, satan memnun, veren memnun.

sen de pek hoş, beş poş, peki aman sen de pek boş değilsin galiba Fahiye karşı. Her gün bu saatlerde İbrahim çalmalar, akşam onun sana baktığını görmüşsün. Demek ki sen de onu takip etmişsin. Ne diyelim, Allah kavuştursun, birinci yemekte bu kadar elektrik almışsınız. İkinci de artık demiş, nokta nokta demiş Nida. Canım ilk defa çıkmıyoruz da biz Fahiye'den yeme. Göster kalbin ayna. Veysel, aba nereye kamp kurdun sen? Aba Veysel, ne güzel yermiş burası. Outdoor duty, outdoor duty. Vay vay vay Veysel, vay Veysel, vay Veysel. Kalbimi yüreğimi bak bıraktım, bir sürü kalp bıraktım. Yaşayın Veysel. Ayılar kurtlar yok mu orada be? Yiyecek sizi. Dağlarda, taşlarda, Balkanlardasın. Haşim abi acaba ne çalıyor bu saatte demiş. Ben şimdi oynaması çalacağım. Şimdi oynaması çalacağım. Dur bakayım ne çalıyor. Ne yapayım acaba o? Ama reklam var. Zırt pırt reklam çıkıyor. Dondan çıkar gibi.

0: bir türlü tatmin olamıyorsunuz kardeşim yani. Şampiyonlar Ligi'ne gidesiniz. Git bak Şampiyonlar Ligi'ne, gör orada incir ağacı nasıl ceviz veriyor. Ya. Savunma Leipzig.
1: Benim taklidimi yapıyor. Ay benim taklidimi yapıyor. Yeşil olsun.
2: Aşkı inkar etmez.
1: Aşkı inkar etmez onlar. Yaralıyım, dertliyim. Yaralıyım, dertliyim. Ondan sonra sizi oynatacağım. Yalan nedir bilmez onlar. Olmasaydı derdim söyler miydi ferdim? Toparlanma, budan adımız çıkacak demiş Mayek Tuzacı. Adımız çıkacak, dondu. 9'a indir bakalım, 8'e indirebilir misin? Düşmanların eline yem veriyoruz. Makak makak. Makak makak. Gönlümüze taht kuran deli radyo spikeri. Demiş Tarkan. Sen bir tane Gürkan'sın demiş. Makak makak. Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap. Zavallı gönlüm ne kadar şey, ne kadar harap. Niye bana hep böyle reklam çıkıyor, giysi reklamı be he? Hep ekonomik olarak iflas ettim, battım ben hey. Batmışım ben. Ekonomik krizdeyim ben. Kurtarın beni ekonomik krizden. Ekonomik kriz yaşıyorum. Ama sen bana Bosna'dan kahve getireceğine bir iki altın verseydin Ali. Bu kahve paketin içine altın yok mu? Yok. Kurup. Minasa. Tukana kahve. Şey değil kanka, kafa çikolata kafesiz tukana kafa. Haşim abi ne yapıyor acaba, bakayım ne yapıyor.
0: Trakya halkı sevdi seni. We love Ciermo.
1: Aynı benim taklidimi yapıyor maymun. Aynı benim yapıp taklidimi yapıyor maymun. Maymun! Tim maymun en hafta oraya. Ama Gürkan abi sen de bir var değilsin, para bir yok değilsin. Nasıl olacak o iş diye. Mustafa Hacı Mehmet. De şimdi dün ödendim. Bir hafta var. Ondan sonra yok dedim. Aa, o ne? Ali abi kuru kuru kahve mi vermiş sana? Bir altıncı koymamış diye de. Bak. Bak. Kuru paket, kuru kahve.

ayda 7-8 bin euro ne gelecek bana? Ya benim bakım kremlerim sadece 1250 euro tutuyor ayda. Yüzümün bakı ayrı, bakımı ayrı, gözümün bakımı ayrı. Göz bakımı da 780 euro tutuyor. Ya yüzüme ayrı bakıyorum, gözüme ayrı bakıyorum.

of of of Ertan of Ertan of Ertan. Ölüyorum kederimden Ertan, öleyim kederimden Ertan. Karşılıksız seviyorum Ertan. Platonik aşka düştüm Ertan.

senin sürdüğün arabayı Cumhurbaşkanı'nda yok diyor Tarkan. Bize yalan söyleme diyor. Benim diyor araba matosu benimse. Vallahi de billahi de benim dil bak yemin ediyorum Halimon'la da biliyor kimin olduğunu. Adyası benim üzerimeyse de olayım.

Sen her zorda onlara kostüm maddi yardımlar başlattın. Yazalım Haşem'e, Haşmet'e, o gene sana para toplasın. Veya ötekilerine haber uçuları onlar toplasın demiş Nida. Onlar bana günahını vermez. Ben her akşam yatarken öleyim diye dua ediyorlar. Doğmak haklar. Ölsün bu diye dua ediyorlar her akşam.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Ses bir ki, bir ki, bir ki. Sesim çok güzel değil ama içimden geldi. Bir şarkı okuyacağım size. Size bir şarkı okuyacağım. Canlı canlı okuyacağım.

Nasıl okudum ama? Nasıl okudum ama? Nasıl okudum? Sesine yüreğine sağlık demiş Melek. Çok teşekkür ederim. Ahmet abi vay vay vay ne güzel okudun. Aferin kardeşime demiş. Erdal Bayram ağzına sağlık demiş. Aynur ablam of of ağzına sağlık ablam demiş. Faik Tuzlacı alkış alkışlamış. Hadi git yat dinlen iyi istirahatlar sana kardeş demiş. Ertan gidiyorum birazdan. Yoruldum artık. Akşamdan da uykusuzum.

Sesine sağlık abi, süper okudun demiş Emre. Çok teşekkür ederim Emre'm, sağ olasın. Sonunda gene güzel bir parça koydun Gürkan demiş Erdal. Gökhan Karaylı alkışlamış. Çok teşekkür ederim Tarık Hanım. Sevgili dostlarım, biz burada bir şov yapıyoruz. Bunun bir şov programı olduğunu unutmayın. Sizin katılımınızla her gün 5 saat yayında kalıyoruz. Kolay değil. Ama severek, isteyerek, canı gönülden yapıyoruz. Öyle olmasa zaten haftanın 6 günü 5 saat program yapmak pek mümkün olmaz. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar, sevgiler gönderiyorum. Saat 1'de reklamların girmesi gerekiyor ve Ali programa başlayacak. Nasıl kısmet olursa yarın sabah yine aynı saatte 8 az geçe sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağım, mutlu olacağım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız.

0: İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.

0: Evet sevgili Radyo City'ciler. Radyo City'den Artı Eksi programından, güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler, sevgiler, saygılar diyerek bugün yine güzel bir programımıza, Artı Eksi programımıza başlıyoruz. Dışarıda yakıcı bir sıcak var, adeta yakıyor. Her zaman söylediğim gibi bizim Batı Trakyalıların bir de kanları sıcak olunca öyle karışıp gidiyor, ondan sonra yaka yaka öyle kaynak bir hal alıyor. Tabii her ne kadar sonbahara girsek bile bu ay böyle gideceğe benziyor. Ondan da biz her zaman söylediğimizi söylüyoruz. Sizin havanız iyi değilse dışarıda ne olursa olsun hiç bir fayda yapmıyor size. Ve de öyle yanıp üşüyüp duracaksınız, durursunuz. Ama kendi havanız iyi olduğu zaman hiçbir şey umurunuzda olmasın. Şimdi tabii 4-5 haftadan beri biz bayağı bir yoğunduk burada. Yok belediyeciler, yok onlar bunlar, milletvekili. Biraz sonra milletvekilimize yeniden bağlanacağız. Bakalım neler anlatacak bize. Ondan sonra tabii bugün Semetli Mezarlığı'nda İsmail Rodoplu rahmetli 6. Yıl anmaları var. Eğer işiniz yoksa bence giderseniz çok iyi olacak. Rahmetli İsmail Rodoplu buraya, azınlığımıza, bölgemize gerçekten çok hizmetleri var. Eski milletvekili ve de bizim çok önemli saatlerimiz geçti, zamanımız geçti, acı tatlı öyle her şey birlikteydik, komşuyduk da orada. Bu böyle yani, her gidenin arkasından iyi yaptıysa iyileri, kötü yaptıysa da kötülükleri anlatacağız. Her ne kadar deseler de işte efendim ölünün arkasına konuşulmaz ya, ama yine konuşuluyor. İmalı imalı konuşuyor bazısı ama gene konuşuluyor. O sizi Allah arkanızdan kötü söz söylenecek kişi etmesin inşallah. Tabii bu sizin emeğinizle oluyor. Bazıları demir kapıları dahi zorluyorlar. İlla ona kötü desinler diye ona sataşıyor, bunu sataşıyor. Şimdi arabayı sokağa nasıl koydun, neye koydun, bu da kimde buraya araba bıraktı, yani buluyorsun senden insanların iğrenecek olduğu konuları. Ümit Ali iyi yayınlar abi demiş. Sevgili Ümitciğim, size de iyi dinlemeler. Hasan Halil İbrahim, hayırlı yanlar Halit abi demiş. Sevgili Hasan kardeşim, size de iyi dinlemeler. Şimdi bizim bizi bazen dinlerken üzülüyorsunuz, biliyorum ben. Biz doğruları söyledikçe bazılarına batıyor, bazılarına da iyi geliyor. Yani bu böyle, yarısı bizi seviyorlar, yarısı da sitem edip gidiyorlar. Şimdi biraz sonra milletvekilliğine bağlanacağız. Ondan sonra da bir Ahmet Ağa'mı da arayayım ya. Ya Ahmet Ağa, biz bayağıca ayrı düştük ya. Bu sıcaklar geçti, kaynaklar geçti. Bir türlü iki dramlık muhabbet yapamadık ya. Şimdi bugün biraz zamanımız olacak galiba. Ne belediyecisi var, ne şey var. Bu arada Basılıköylü Sinan'ı bekliyorum ben radyoya. Sinancığım bak, yavaş yavaş sen niyet et de gel. Bakalım bu arada, bak konuşacak çok şeyler var daha. Daha karpuz keseceğiz, konuşacağız, dertleşeceğiz. Halil Koca, hayırlı yayınlar Halit abi. Sevgili Halil'ciğim, size de iyi dinlemeler. Nerede derdik ha? Evet Sinan. Şimdi bırak o eskiden olan aramızda düşmanlıkları. Gerçi bizde düşmanlık yok. Biz doğruları söyledikten sonra bize küsüyor kimisi. Ama sonra eve gittikten sonra hele aynaya bakarsa, ya diyor galiba bu radyocu iyi söyledi. Ondan da sen gel bugünlerde de bir dertleşelim. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Yani önce söz mü, ondan sonra da yani hayır, çok çok iş az söz, veyahut da evet az söz çok iş, onu birazcık açalım daha şey. Şimdi belediye başkanı da duyuyorsa beni, ona da selam söyleyin. Yani biz dost kaldık, bizim gerçi herkesle dostluğumuz ya da arkası gelmedi. Onu da bir hatırlatalım. Çünkü şimdi gelenler gidenler var radyoya. Olmayan işler varmış. Onları anlatmak istiyorlar. Ben dedim yavaş yavaş dedim hepsini anlatacağız ama bırakın bir soluk alalım. Çünkü adımız muhalefete çıktı. Ondan öyle dedim. Diyorum yani bazen. Evet, şimdi dur bakayım, milletvekilini arayalım da. Neler yapıyorlar, ne yapıyorlar? Dediğimiz gibi. Evet. Evet. Radyo Sit'tesiniz, artı eksi programındasınız. Güzel Batı Trakya'mızdan size yani öyle haberleri veriyoruz. Hayırlı yayınlar. Arıcılar ne durumda bu sene? Gezi var mı? Yah be Kamilciğim. Arıcı demek gezi demek. Ya bal çıkarmayana, en azından 100 kilo bal çıkarmayana ne bileyim yani, yeniden soracağız arıcı mısın değil misin diye. Ondan Kamil, onu daha sonra konuşuruz, o gezi işlerini. Bilemiyorum bugün bu sene geziye gidecek miyiz? Biraz da bal çıkarmamız lazım. Biz 8 defa gittik geziye, eğitime. Aslında profesör olmamız lazımdı. Arısız bal çıkarmamız lazımdı. Onu pek başaramadık galiba. Ama inşallah bundan sonra olacak. Dün akşam Niyazi'yi gördüm. Bizim üzümcü Niyazi'yi bu sene değiştirmiş şeyleri. Kavun, karpuz, bir de domates satıyor. Üzüm yok. Üzümler daha olmadı herhalde. Ona dedim, Kamil dedim, ne yapıyor? Kamil bal çıkarıyor mu? Dedi vallahi dedi Kamil dedi birinci. Bir de patates ekmiş Kamil. Ondan Kamilciğim, sen patatesler hazır olduğuna söyle, ben buradan reklama başlayayım. Diyeceğim, bizim Kamil'den diyeceğim patates almak sünnettir. Oradan başlayacağız muhabbete. Ondan sonra kim almasa hele köyde söyle bana, ben onun isimlerini buradan vereceğim. Nasıl yani, kendi köyüsüne patates almayacak da gidecek başka yerden alacak. Ama komşu kızı çaparmış derler ya. Ondan da bilemiyorum. Şimdi biraz sonra dedik milletvekiline bağlanacağız diye. Ondan da ama şimdi bir defa daha arayalım. Ondan sonra eğer yoksa Ahmet Agalan. Evet. Ahmet Aga kesin duyar şimdi beni. O Üğlen kaynağında da bazı kere gidiyor koyunun başına. İlle de kalk da otla. Ama bırak hayvan akşamüstü otlayacak işte yani, ama Ahmet Aga şimdi bu işi iyi bildiğine. Evet. Alo. Evet, Sayın Milletvekilimize bağlanıyoruz. Telefonun diğer ucunda galiba. Sayın Milletvekilim, Radyo Sit'e hoş geldin.
1: Hoş bulduk Halit abi. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi bu bizim Batı Trakya kuyruktan hiç kurtulamayacak. Evvelden işte Bulgar sınırında kuyruk vardı. Sonra bazı sulardan geçerken kuyruk var. Şimdi de sizin bu Arabacıköy gişelerinde öyle kuyruk ama 2 kilometre. Ne bu ya? Yani almasınlar para insanlardan, geçsinler. Sen de müdahale etmişsin bu konuya. Bir ışık var mı yanan bir ışık öyle?
2: Şimdi özellikle Egnapia otoban için, otoyolu için söylememiz gereken çok önemli bir husus var.
0: Almasınlar paraya yani. Madem
2: artık para almama ihtimali de yok çünkü yolu özelleştirdiler. 200 milyon değerinde bir paket olarak yolu hükümet özel idareye sevk etti.
0: Ondan mı yama üstüne yama yollar? Yani pek iyi değil yollarımız yani.
2: Yani yük taşıyan araçlarda gişe geçiş fiyatı neredeyse 10 euroyu bulacak. Artık bu işi tamamıyla özel sektöre devrettiler. Yolda 10 yıllarca hiçbir hak iddia edemeyecekler. Ve yolu da çok ucuza mal ettiler. Yani bu şekilde hem insanlardan çok fazla para kazanacak bu şirket, hem de işçileri işten çıkaracak. İşte gördüğümüz durumda tablolarda tekrarlanacak. Fakat Yasuköy, Arabacıköy gişelerine gelince orada gerçekten tehlikeli bir durum. Çünkü ben kendim de birkaç kez şahit oldum. Kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Orada durumu idare edecek herhangi bir görevli yok. Çünkü biliyorsunuz bu yolun sorumlu görevlileri de var.
0: Evet.
2: Onlar da iş başında değiller. Ve bu ne demek oluyor? İşte orada hız sınırına yakın şekilde seyreden araçlar bu kilometrelerce kuyruğa yaklaştıklarında bazen şaşkınlıkla karşılıyorlar bu durumu. Ve ani fren yapabiliyorlar yahut da işte arkadan gelen seyreden arabalar çok tehlikeli durumlara yol açma ihtimali de var. O yüzden biz bunu bir an önce Taşımacılık ve Altyapı Bakanlığı'na bildirdik. Ve artık sorumluluk onlarda. Çünkü İPAS dediğimiz, yani önceden ödemiş olduğumuz kartlarımız var arabalarda. Onların da geçiş noktası çoğu defa kapalı yahut da arızalı şekilde bulunmakta. Ve bu da tabii ki hem sürücülere endişe yaratıyor, hem de orada bir can pazarı yaşanmaması için biz elimizden geldiğince müdahale etmeye çalışıyoruz. Bunu en gerekli birime de bildirdik. Kurum kuruluş olarak da bir karar almaları lazım. Yolun güvenliği şirket sağlayamıyorsa hükümet acil olarak önlem alması lazım.
0: Tabii yani bak şimdi geçen sene o Bulgar vatandaşını hapse kapadılar. Adamın belki suçu yoktu. Gerçi biraz fazla koşarmış da. Yani başka bir kaza olursa yine yani asıl suçlular dışarıda gezecek ve de hiç suçu olmayanlar içeri girecek yani.
2: Hayır, şimdi artık 7 yıl boyunca Yeni Demokrasi'nin tek yaptığı bir şey var. Daha önceden kamulaştırılan yahut da kamu malı olan hizmetleri halka arz edecek ama özel sektörü önceden devrediyor. Ve bu şekilde de kat be kat para ödemek zorunda kalıyor insanlarımız. Bu da ekonomik olarak her gün işe gelip giden yahut da işte her gün aracıyla belli bir istikamete yol yapan insanlarda büyük bir ekonomik problem yaratıyor. Buna rağmen bu önlemler alınamıyor. Yani normalde özel sektöre devrettiğin kamu mallarını daha iyi hizmetler verebilmesi için.
0: Pek iyi değil yani, iyi diyecek bir yeri yok Egnatia'nın.
2: Egnatia şu an kötü durumda, yol olarak da kötü durumda.
0: Evet.
2: Çok fazla aşırı yük taşımak zorunda kalıyor. Ve dediğim gibi yani yapılan onarımlar da
0: günübirlik. Akşamüstü gidiyorlar, 2 saatte bitiriyorlar.
2: Aynen. Şu an şeye gittiğinizde işte tüneller tek yola dönüştürülmüş. Orada bazı çalışmalar gerçekleştirilecek. Fakat ne oluyor bu sefer? Çok fazla turistik sezonun hala da sürmesiyle de bu yoğunluk yaşanıyor. İşte Türkiye'den Bulgaristan'dan
0: Romanya'dan.
2: Romanya'dan falan, yahut da gurbetçiler var, Türkiye'ye giden insanlar var, onlar geri dönüyorlar ülkelerine. Yunan vatandaşları var, haliyle yolu kullanıyorlar. Taşımacılık bu yoldan geçiyor ve bu da yolun artık tıkanma noktasını bize gösteriyor. Bir evet. önce önlem alınması gerekiyor çünkü güzel bir yapımdı. Fakat ne yazık ki şu an toplumsal görevini yerine getiremiyor. Tek düşünülen özel sektörü nasıl daha fazla kar getirebilir düşüncesi. O da şu an topluma bir şey katmıyor. Biz bu yüzden meclise hemen soru önergesi yatırdık. Başka arkadaşlar da yatırmış yani aynı tarihte aşağı yukarı. Ve bunun cevabını istiyoruz. Ben hem bölge milletvekili olarak hem de o bölgede yaşayan biri olarak bunu birebir görüyorum ve yaşıyorum. Ve bir an önce bunu bakanlığa gönderdim. Ya önlem alsınlar ya da sorumluluklarını yerine getirsinler. Çünkü bu siyaset o kadar da onların bildiği kadar ucuz değil.
0: Evet.
2: Siyasette oturan, siyaset yapan, siyaset makam ve koltuğuna oturan sorumluluğunu yerine getirecek, getiremezse evinin kapısını bilmesi lazım. Bu hükümete de artık evlerinin kapıları gözüküyor. Fakat ne yazık ki daha durumlar oluşmadı. Partiler çok daha bir şey halinde, yani oluşum halinde. Ve dediğim gibi bir sonraki seçimde tek hedef bu artık can sıkan hükümetin evine gönderilmesidir.
0: Evet. Şimdi bir tane bu otoyolla ilgili bir tane şey var. Hani yeniden dilekçe yaptılar buradakiler. Onlar o dilekçelerde hepsine red geldi. O
2: evet, şirket kabul etmiyor. Fakat bunu daha önce sizin programınızda da dile getirmiştim. Kendi araştırmamla, çünkü tüm bölge siyasetçileri, işte kurum kuruluşlar falan, sanayi odaları söyledikleri bir şey var. İşte bu haksız, bunu kaldırın falan. Fakat işin özüne inince bu ödemelerin olması için bakanlık kararı yok. Yani şirket ile devlet arasında imzalanan protokollerde böyle bir şey öngörülmüyor.
0: Evet.
2: Bunu bir bakanlık kararıyla düzeltebiliriz. Fakat şu an bu hükümet, mevcut hükümet bunu yapmak istemiyor. Bunu yapmak istemiyor muhtemelen çünkü sözlü verilen garantiler var, güvenceler var. Ve bu konuda da hiç üstüne olmuyor. Aslında basit bir bakanlık kararıyla artışların hiç olmazsa 10 yıl için yapılmayacağını ve diğer 25 yıl için de bunu yeniden şirketle görüşeceklerini söyleyebilirlerdi. Fakat bunu yapmıyorlar. Dediğim gibi özel sermayeye tamamen kendini dayamış bir hükümet hiçbir şekilde inisiyatif alamıyor, hiçbir şekilde siyasi adımlar atamıyor. Sadece ekonomik çevrelerin buna dayattığı uygulamaları hayata geçiriyor ve bu da ne demek oluyor? Burada binlerce, milyonlarca insanın hayatını ekonomik olarak zorlaştırıyor. Fakat hükümetin, herhangi bir hükümetin asli görevi topluma ve ülkeye hizmet etmektir, faydalı olmaktır. Şu an Yeni Demokrasi hükümeti bu hedeften çok çok uzak ve bunu bilerek yapıyorlar. O yüzden dediğim gibi yani biz dönemin hükümetinde 2015-2019'da daha kolay ulaşım dediğimiz anda bölge halkına serbest geçiş, bedava geçiş kartlarını tahsis ettiğimiz dönemde bunların hepsini kanunen meclisten geçirmiştik. Ve 2019'da hükümet değişti, Yeni Demokrasi geldi. Bunların hepsini yeniden kanunen bizim uyguladığımız toplumsal yönleri hepsini iptal etti. Ve böylece de özel sermayeye, ekonomik çevrelere yolu açtı. Fakat bu böyle kalmayacak. Artık insanların canına tak etti zaten ekonomik zorluklarla uğraşmaları epey bir insanlarımızı yordu. Ve dediğim gibi yani demokratik çerçevede hesaplar sandıkta sorulur. 2019'da yapılan bir hata 2027'de telafi edilebilir. Geç olsun güç olmasın diyoruz ve çalışmalara da siyasi olarak devam ediyoruz.
0: Evet. Şimdi ben seni fazla tutmayayım. Ama iki tane sorumuz var. Bir tanesi benim bir tane Hakkı enişten var Mehmetler'de. Sağ olsun zamanla ablamızı aldı. Yani bizi de birazcık yükten kurtarmıştı o zaman. Şimdi ama telefon etti bana ve de unutmuşum geçen hafta onun sorusunu. Orada bir tane köprü yapılmış Mehmetler altında. O köprüde onların bir iki dönüm tallası varmış. O tallaları diyor ne oldu, paraları ne zaman yatacak? Bu böyle bir çalışma var mı? Bunu periferiye kime sormam lazım?
2: Şimdi orada hatırladığıma göre yanılmıyorsam devam eden bir süreç vardı.
0: Evet şeyde o genişleyen.
2: Şeyde kaldı yani. Şakkancı'ya da buradan çok selamlar. Kahvesini içmişliğimiz var.
0: Evet.
2: Bizi misafir konuk etti. Aynı insandan bahsediyoruz.
0: Eniştemiz iyidir. Bakalım. Evet evet. Başka hakkı yok zaten. Az hakkılar bölgede.
2: Yani şeyde muhtemelen evleri de şeye, camiye yakın.
0: Camiye yakın. Köyün ortasında.
2: Aynen aynen. Çok selamlar. Saygılar. Sağ olun. Her zaman bize akıl öncülüğü yapan bir büyüğümüz ve bu konuda da hassasiyetini gösteriyor. Orada ilerleyen bir süreç vardı bildiğime göre. Fakat o bazı insanlarımız için tamamlanmadı. Hiçbir zaman tamamlanmadı. Bu apalotriosi dediğimiz konu tam olarak netliğe kavuşmadı. Ama yeniden gidip araştırabiliriz. Daha detaylı bir bilgi verebiliriz. Tabii ki de eyalet sınırları çerçevesinde değerlendirilebilir. Ama yıl, yani bu paragrafı oldu mu olmadı mı meselesine de bakmak lazım. Ne kadar zaman geçti üzerinden. Hala bu dosya açık mı yahut da kapamaya mı çalıştılar falan diye onu bir değerlendirmek lazım. Bize de hatırlattığın iyi oldu çünkü genel siyasetin içinde bazen güncel sorunları kenara bırakabiliyoruz, unutabiliyoruz. Fakat bir azınlık milletvekilinin, Rodop milletvekilinin böyle bir lüksü olmaması lazım. Ve buradan da Akramcı'ya en kısa zamanda direkt olarak açıklamalı yahut da sizin aracılığınızla bilgi verebileceğimizi söyleyebilirim.
0: Evet. Bir de Taner Mümün İzmir'den selamlar diyor vekilimize. Vekilime selamlar, Özgür abi selamlar demiş Taner Mümün İzmir'den.
2: Aleykümselam, İzmir'e de çok selamlar.
0: Sağ olun. Mustafa Hasan, selam Halit abi. Milletvekiline bir sorum olacak. Tarım beyannamesi için, KAEK sorunu için bir çalışma var mı demiş.
2: Evet, bu değerli kardeşimize söyleyebiliriz ki biz bunun gerekli çalışmasını yaptık. Bunu meclise yatırdık. Burada beyannameleri yapan arkadaşlara danıştık. Daha büyük tarım çiftçilik sektörüyle uğraşan insanlara danıştık. Ve bu konuda da kapsamlı bir çalışma yaptık. KAEK'in bazı durumlarda ertelenebilmesini istedik. Ve bugün bir açıklama, resmi olmasa da bir açıklama geldi. Önümüzdeki dönemde KAEK'i Kuzey Yunanistan'da nasıl, KAEK konusunu nasıl etkileşime sokabilirler diye bir düşünce yapıyorlar şu an bakanlıkta. Ve bizim yaptığımız, yatırdığımız evraklar da bu konuda onlara kendilerine yardımcı oldu. Çünkü durumun hassasiyetini muhalefet milletvekillerini de dinlemek zorunda kaldılar. Şimdi diyeceksiniz ki onlar bilmiyorlar, biliyorlar fakat kendileri getirdikleri sisteme de karşı çıkamıyorlar. O yüzden bizim istememiz birazcık daha cazip geliyor onlara. Ve bu yönde de çalışmamızı gerçekleştirdik. Ve bu konuyu hiç olmasa 2 yıllığına bir şekilde halledebileceğimizi düşünüyorum. Fakat bu konu yeniden önümüze çıkacaktır. Yakın zamanda bakanlık zaten açıklama yapacak. Oradan biz siyasi pay istemiyoruz. İstediğimiz çiftçimizin adil bir şekilde beyannamelerini yapabilmesidir. Ve bu konuda dediğim gibi en hızlı şekilde davrandık. Diğerleri daha yaz tatilinden döner miyiz dönmez miyiz muhabbeti yaparken biz bunu meclise taşıdık ve cevabı bekliyoruz. Fakat aynı anda da bakanlıkla iletişime geçeceğiz. Bu konunun nasıl halledilebileceğinin yollarını aramak üzere Atina'da müdahalelerimiz devam ediyor.
0: Evet. Ben
2: yani evet. Büyük bir sorun. Tarlalarda büyük bir sorun. Çünkü dediğim gibi daha önce bizim bölgede çok fazla dönüm tarla şey olarak çıkmıştı. İşte devlet malı olarak gözüküyordu. Ve haliyle ADD bu düzeltilmediği sürece kayıklarda da problem çıkıyor. Biz soran öncesini de paylaştık. Orada detaylı 10 maddelik değişimlere de değindik. Kendi önerilerimizi sunduk ve şu an topu bakanlığa attık. Tüm bölgemiz için, Rodopin için bunlar isterken Kuzey Yunanistan'ın da problemli bölgeleri de buna dahil oluyorlar. Bunu ilk olarak biz meclise taşıdık ve inşallah da sonucu ilk olarak biz öğreneceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi Yunanistan'ın kalbi her sene bu zamanda Selanik'te atıyor. Ve de orada söylenen sanki bütün Yunanistan'ı idare ediyormuş gibi. Yani partiler, başbakan da hazırlanıyor galiba bugünlerde. Bize birazcık bu Selanik'teki konuşmayı anlatabilir misin? Politik olarak nedir? Yani her şey Selanik'e mi dayalı Yunanistan'da? Atina'dan konuşsa olmuyor mu insanlar?
2: Hayır, oluyor fakat her ülkede olduğu gibi ülkemizde de Yunanistan'da da bazı artık sembol haline gelen etkinlikler var. Bunlardan biri de Uluslararası Selanik Fuarı.
0: Evet.
2: Bu yıl Japonya ülke olarak Uluslararası Fuarda konuk ülke olarak burasını şereflendiriyor. Ve Selanik'te genelde işte Eylül ayında yapıldığına bu fuarın açılışını ülkenin başbakanı yapıyor ve ondan sonra tüm siyasi liderler işte parti programlarını açıklıyorlar. Ve bu esnada da önümüzdeki yılın bütçesi hazırlanmadan, kapanmadan tüm ülkeyi ilgilendiren konular ekonomik olarak ortaya atılıyorlar. Ve genelde işte hükümette olan başbakan nasıl iyileştirmelere gireceklerini, emekli maaşlarında artış yapılıp yapılmayacağını yahut da özel sektöre artış yapılıp yapılmayacağını burada söylüyor. Ve genelde de seçim öncesi olan uluslararası fuarlar çok çetin geçiyor. Ben 2011-2012 yılından beri her yıl katılıyorum yani şeye, fuara.
0: Evet.
2: Siyasi olarak katılıyorum. Siyasi nedenlerle katılıyorum. Fakat bu yıl ne gariptir ki yani şu an bir eski başbakan mevcut başbakanlar önce Selanik Fuarı'nda Selanik'e
0: Bu
2: geliyor.
0: nasıl oldu? Yani şey mi, randevuyu mu çaldılar?
2: O şimdi şey gibi oldu. Böyle büyük futbolcular var ya, Cristiano Ronaldo, Messi gibi falan.
0: Evet.
2: Beklemediğin anda gol atıyorlar.
0: Evet.
2: Hiç beklenmedik bir anda Alexis Tsipras Mitsotakis bize bir iki tane gol birden attı. Bu daha önce siyasi literatürde yer almayan bir durum. Fakat şu an Tsipras Uluslararası Selanik Fuarı'na gitmeden önce burada Selanik'te ekonomi programını açıklayacak. Ondan sonra ayın 5'inde Sayın Mitsotakis kendi yapacaklarını söyleyecek. Ve ayın 9'unda Tsipras yeniden fuara dönüyor. Bu da ne demek oluyor? Sıkı markajı alındı. Hükümet olma yolunda Tsipras adımlar atmak istiyor. Tabii bizim beklediğimiz yani şu hükümetten çok fazla da beklentimiz yok. Bu ekonomik kriz yılları esnasında çok fazla zarar görmüş toplumun kesimlerine hiç olmazsa bir nevi yardım etmesidir. Bu da emekli maaşları olabilir. Yani bizim istediğimiz 13. emekli maaşının yeniden geri getirilmesi. Bu Tsipras döneminde bir ara uygulanmaya girmişti son yıllarda. 17, 18, 19 yıllarında fakat bunu da kestiler. Yahut da işte sadece kamuda çalışanlara değil özel sektörde çalışanlara da ekstradan artışların yapılmasını istiyoruz. Fakat Mitsotakis ne açıklayacak? Muhtemelen çok şey açıklayacak fakat seçime kadar hiçbir yerini hayata geçiremeyecek. Ve bunlar da sadece siyasi söylem olarak Selanik'te kalacaklar. O yüzden biz sabırla bekliyoruz. Diğer liderlerin de ne açıklayacakları çok önemli. Ama şu an derbi Alexis Tsipras Mitsotakis arasında oynanıyor. Diğer partiler kenara çekilmiş durumda. Ve
0: Biraz
2: kendi
0: söndüler
2: parti
0: mi?
2: programlarında sönme değil yani şey olarak toplumsal açıdan pek fazla çekmiyorlar. O yüzden de birlen iki numara şu an tüm ölçümlerde de yeni demokrasiyle Tsipras'ın yeni kurduğu Elazığ Partisi. Ve dediğim gibi bu derbi kıyasıya olacak, kıran kırana geçecek. Ve orada da ilerici çağdaş güçlerin daha tutucu kesimlere karşı vereceğiz, siyasi bir mücadele olacak diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum bize bu bilgileri verdiğiniz için Sayın Vekilim.
2: Şimdi ben de yoldayım, yoğunluk var, siyasi çalışmalara devam ediyoruz falan.
0: Evet, hep yollardasın, Evliya Çelebi gibisin maşallah.
2: Estağfurullah.
0: Evet.
2: Yani bir nevi halkımıza yardımcı olabilirsek, siyasi çalışmalarımız sonuç getirebilirse, mesela en son bir gelişmeyi de size aktarayım. Çok fazla problem yaşadığımız EKAF, yani ambulansların ve personelinin sıkıntıları.
0: Evet.
2: Yaptığım bir girişim vardı. Adı Özgür Gelze, bir soru yöneltmiştim. Rodopin'ine 4 yeni kadrolu personel alınacağını buradan sizlere açıklıyorum.
0: O bir iki gün evvel gelmiş bizim bölgeye ama kimseye görünmeden gitti.
2: Şimdi o geldi, görünmek isteyenlere göründü. Bakanları birçok bizim bölgeyi geziyorlar. Trakya'yı geziyorlar. Doğu Makedonya'yı geziyorlar. Fakat Fiesta'dan başka bir şey yapmıyorlar. Yani gelip sadece orada görünüyorlar. Adrianos da geldi. Tarım Bakan Yardımcısı. Ya Tarım Bakan Yardımcısı geliyor ve bölgede hangi ürünlerin işlendiğini bilmiyor. Hangi ürünlere detaylı olarak yardım edebileceklerini hala da fark edebilmiş değil. Yani bu konumda olan bir insan tütüne, kiraza, pamuğa, hububata, arpaya, buğdaya, mısıra yardım edebilir mi? Yahut da yeni ürünlere. Ağaç ekili arazilerimiz var. 2025'te zararlar oldu, 2021'de zararlar oldu ve hala ne kadar ağaç ekili, kaç dönüm ağaç ekili arazilerimizin olduğunu bilmiyorlar şeyde. Yani insan, bu adamlar uğraşmıyorlar. Çiftçinin halinden anlamıyorlar. O yüzden de benim bunlardan pek fazla beklentim yok. Boy göstermeye geliyorlar. İş yapmak için gelmiyorlar. Ve bu nedenle de çıkardığımız basın bültenleri de bu aralar çok sert olacak. Çünkü Sağlık Bakanı'na da yönelttiğim soru, Kemetli'den inmek isteyen bir hasta, hastaneye yetişmesi gereken bir hasta kaç saatte indirilecek? Ya evet. İşte şimdi bazılarının aklına geldi, deniz boyuna, Fener tarafına ambulans istiyorlar. Biz tüm Rodopil'ini iki ambulansla idare eden bir iliz. Yani bunu bir düşünür müsünüz? Şu an Dedaat sınırından, Meriç sınırından şeye kadar, İskeçe sınırına kadar iki ambulansla idare etmeye çalışıyoruz ve 26 personelle idare etmeye çalışıyoruz. Bunu gözümüzün önünde canlandırdığımda ve bakan geliyor işte bir yıla kadar deniz boyunda şey olacak.
0: Geçen pazar yine 60 küsur yaşında bir hemşerimiz öldü şeyde, kalp krizinden, ambulans geç gitmesinden Fener'de. Yani,
2: Sarıyer'de bizim çalışan galiba personele karşı söyleyecek bir lafımız yok. Onların güçlendirilmesi lazım. Daha fazla personel alımı gerçekleşmesi lazım. Bir de açık açık söylüyorum, bunu bakana da söyledim. Her kuruma 50'şer, 40'ar, 30'ar personel aldılar. 55-60 yaş üzeri personel aldılar. Bunun 3'te 1'ini sağlık sektörüne verebilirlerdi.
0: Evet.
2: Yani hasta taşıyıcısından tutun işte personeline kadar, ambulansın sürücüsüne kadar. Sadece ambulanslarla iş bitmiyor. Şu an ESPA ve AIGIS programından bir sürü 250'ye yakın ambulans alınacak Yunanistan'a. Muhtemelen bir tanesi de bizim bölgeye, dedi Acayavut'ta Rodopil'ine gelebilir. Fakat mesele orada bitmiyor. Bir ambulansın çalışabilmesi için personele ihtiyacı var. Ve normalde de 24 saat vardiyalı olarak personelin hazır bulunması lazım. Biz bunları kaliteli bir şekilde sağlayamıyorsak, o zaman demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Sağlık Bakanı da bunu öngörerek, yani bu çalışmaları öngörerek bize verdiği cevapta 4 tane yeni personel alınacak. İşte deniz boyuna da, fakat söylemek istedim, gene bu işlerle uğraşanlar, işte talep iletmeye çalışanlar çok geç kaldılar. Yaz sezonu bitti ve birkaç kişi hayatını kaybetti. Ve
0: evet,
2: çok genç yaşta insanlarımız da orada boğulma tehlikesi yahut da başka bir kaza geçiren insanlarımız dakikalarca bir ambulansın gelmesini bekledi. Yani bunları sezon başlamadan önce iletmek lazım. Biz bunu yaptık. Birkaç ay önce çalışmamızı gerçekleştirdik ve bize birkaç gün önce de cevabı geldi. Sezon bittikten sonra, yani kış aylarında deniz boyunda ambulans olur mu olmaz mı sorusu bir garip bir durum ortaya çıkarıyor. Fakat dediğim gibi biz bildiğimiz doğru yoldan şaşmayacağız. çalışmalarımız üzerine kimseye taklit etmedik. Bugüne kadar kimseye imrenmedik. Diğer çalışma yapanlara çok yenilikçi çalışmalarla ortaya çıktık ve bu da tek bir hedefimiz var. Toplumumuz ve bölgemiz. Yani bu iki noktaya odaklandığımızda zaten otomatikmen yapacağımız çalışmalar ortaya çıkıyor. Ve bu da kaliteli bir şekilde parlamenter görevinizi sürdürmenize neden oluyor. Fakat dediğim gibi çok fazla engel olabilir ama şu an siyasi değişimin temellerini atacak olan yine biziz. Yine çağdaş ve ilerici siyasetlere hitap eden, hizmet eden insanlar burada rol almak zorunda. Ve ben de hem bölgesel olarak hem Yunanistan çapında da artık kazandığım görüntüyle diyeyim bu yola kendimi koyuyorum. Ve dediğim gibi burada toplumun artık 2026'nın standartlarına göre yaşayabilmesi lazım. İnsanlarımız sonradan para ödüyorlar ve hizmet alamıyorlar. Artık bu anlayışı kaldırmak bizim elimizde ve bunun mücadelesini bir sonraki dönemde de vereceğimizi umuyorum. Siyasi çalışmalarımızı da ayın biriyle yeniden hızlandırdık. Başlattık demiyorum, hızlandırdık diyeceğim. Çünkü biz hiç durmadık ve bu neticede de seçimlere kadar artık bir gayri resmi de olsa seçim öncesi döneme şahsen ben girmiş bulunuyorum. Ve Rodop'un dört bir yanında gezerek yeni problemleri de kayıt altına alarak çalışmalarımızı tamamlayacağız. Her halükarda o sandık kurulduğunda biz ve toplumumuz o sandığın başında olacağız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Çalışmalarında başarılar diliyorum.
2: İyi yayınlar efendim.
0: Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler. Güzel bir söyleşiydi. Milletvekilimiz bize olacak olanları. Bak erişte. Hakkı enişte Mehmetler'den bu sefer senin konuyu unutmadım ve de iş önüne bakıyor. Ama tabii para önemli. Onu da inşallah yakın bir zamanda. Gerçi 15 seneden beri para bekleyenler var. Bu tuz çükü tallaları vardı. O zaman işte söz verilmişti. Onlar daha hala galiba alamadılar. Onu inşallah bu defa her şey yolunda gider. Evet, şimdi yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz ama biz bunu bakalım Ahmet Aga'ya bir selam verelim. Ahmet Aga sıcaktan çatlamasın orayı durup ondan da soralım haline hatırını da. Görüyorlar beni çarşıda Ahmet Aga ne oldu? Ahmet Aga orada koyunları bakıyor. Yani.
3: Evet.
0: Ahmet Aga. Görüyorlar beni çarşıda Ahmet Aga niye çıkmıyor radyoya? Ama dedim Ahmet Aga koyunları bakıyor ya. Bırakın ya, adamı be.
3: Koyunlar yatayım ben evdeyim filmler bakayım be ya.
0: Sahi mi?
3: Elbette ya.
0: Kim
3: ben
0: dedi bana?
3: 12'de saat 5'te gideyim.
0: Kim dedi bana öğlen saatinde de bazen koyunu kaldırıyor aman aç kaldı koyun diye.
3: Ben besleyeyim hazır onları kalmadı balit kurudu ortalık yer taran be ya. Yok,
0: aman be be sen derdine bu sene çok yeşil diye.
3: Yeşil be ya yeşil balkan yeşil onlar yaprak otlu ama iki koyun da var.
0: Evet. Nasılsın Ahmet Aga?
3: Ya bir iki... Balık yaptın mı hiç?
0: Ya pek sayılmaz. İğne şey danaları güderdim küçükken okula giderken.
3: Tamam danalar biz de güderdik. Ben 5 yaşında başladım keçiklerin bakanda da yatardım. Kurtlar çıkardı. Ardışlarda oturduk hep.
0: Maşallah.
3: Dağlarda otururduk yağmur kar. Göt ıslanırdı.
0: Oho. Oho oho oho. Yani sen küçüktensin değilsin bu işte.
3: Ben ta babadan düşeni beri çobanım zaten.
0: Maşallah. Bak ya, gördün mü ondan da işte. Ama şimdi yok artık senin
3: yani. Orada bak askerden salındı belli 5 sene oldu hep koyuncum var hiç battırmadım.
0: Maşallah.
3: Ya bir kuzucuktan onları ha bre yavaş yavaş yavaş sattı işkesiyiz arada gene var.
0: Şimdi ne kadar var bir 50-100 tane?
3: Hayır ben 50-100 tane belli 100 tane onlara çobanı lazım be. 5-10 parça hemen ilenmek için vakit geçireyim be ya.
0: O zaman iyi. Ne yaptın bu sıcaklarda hiç görüşemedik.
3: 80 yaşına yaklaşıyız be ya. Ne ben 100 koyunla mı uğraşacağım?
0: Senin yaşında gümürcüneller daha bekar geziyor be. Git bir sürü bekar var platyada.
3: Bunların küpleri kalkmayı bezmedi be ya.
0: Bilmeyeyim ne yaptıklarını be ya. Bilmeyeyim ne yaptıklarını be ama bir defa bekar yani adam. Evet.
3: Gelecekler gelen bize biraz kusura bakmasınlar. Genel
0: ya be ya be. Şey... Bir iki haftadan beri hep belediyecilerle uğraştık. Bugün dedim of ya yetti be belediye bakalım kendimiz ne yapayız? Kendimize gelelim
3: akşam
0: biraz.
3: Akşam bir çocuk sordu beni bu arada be ya Halit'ten dedi başladın konuşmama dedi.
0: Kavgam yaptın demedi mi? Yok decadı sen.
3: Ya ben dedim şimdi Allah bir kapattı dedim işleri var onun da çocuğun arıları şeyleri var.
0: Bilmem hiç
3: dedim.
0: Sorma hiç sorma. Şey... Peki, iyi Ahmet Ağa, ben bu arada dünya işlerine uğraşıyoruz be ya.
3: Ne yapacağım be Halit, uğraşmadan ekmek yok, ekmek evet. Yok arkadaş, mutlaka bir şeyler uğraşacağız.
0: Şimdi, sen muhtarlık mı yaptın yoksa azalık mı yaptın belediyede?
3: Azalık yaptım ben, azalık 12 sene, belediye başkanı emekliydi.
0: Maşallah, peki...
3: Geldim de bir pateka yoktu bir yerde. Sadece ana yolu vardı bu matodrom onu da asfalt yaptırdık. Chris Emanuel'di o zaman.
0: Ha evet. Eskilerden ya, yani.
3: Çok uğraştık vali çok uğraştık. Ömrüm 5 sene zaten iyiydi bu azalıkta be ya.
0: Ha evet. Peki insanlar ya, memnun mudu?
3: Yok bana yol yap. Yok benim temelli almayılardan millet de vardı kalaba. Yok benim bunu baktırma. Ne zaman gene yol oldu gel sür benim tazeyi. Ne yapalım ama hep şunlar gitti öldü gitti ve kaldılar.
0: Sahi mi?

0: artık onu cebi ilgilendiriyordu. Ya Nazmiciğim, ne yapsın adam ya, boş ver. Hepimiz aynı şeyiz. Yani hepimizin cebi meselesi var. Ondan hor görmeyelim ama bazen yaptığı işleri de işlere de bakalım. Başarı varsa alkışlayacağız. Başarı yoksa da buradan cangur cungur bağıracağız. Biz öyle yapıyoruz Ahmet Ağa. İyi de senin zamanında bile radyo madyo yoktu. Radyo olaydı, bir adamın ağalının yolunu yapmadığından biz de bağıracaktık buradan. Ahmet Ağa yolu yapmamışsın diye. Ya. Alo. Ay, bu telefon dayanamadı bize. Kapanmış. Ahmet Ağa, biz konuşuyoruz da telefon kapanmış ya. Allah Allah. Dur bakalım. Dur şu telefonu. Evet. Dayanamıyor bize. Ama telefon bize dayanamamış da. Allah Allah. Ya Ahmet Ağa. Şimdi senin zamanında da Allah'tan radyolar yoktu. O zaman şimdi hemen bir şey olsun, insana radyodan da bağırıyorlar bu işi yapmadın diye.
1: Şimdi Ali, benim yetiştiğim zamanda burada, dur bakayım, babamda vardı bir radyancı. Burada iki, üç, dört tane radyom vardı. Öyle kocaman radyolar çıktı da anama, gafur
0: Ya.
1: gibi büyük. Üç kişi de vardı, babamda da aramızda da vardı bir radyancık. Ne zaman haber dinleyelim, kadınlar konuşsun hemen alırdı bacalıktan işi, çabuk radyo
0: Evet.
1: verdi. Ya o günler geçti
0: Tabii
1: bre.
0: yani.
1: Ne kibrit vardı ileride, ne mileri, fitilli çakmaklar çıktı böyle. Ondan sonra gene o çingene çakmakları, kremle hani mantarla pişirirse değilsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra gazlı çakmaklar çıktı. Ondan sonra fenercikler başladı çıkma. Ondan sonra lüküzler devam devam devam gitti de gitti işte.
0: Evet, şimdi de uydudan ateş yakıyor adam.
1: Şimdi sorma, içinde otur dışarıda demek. Böyle tuvaletini yapma. Alıyorlar
0: Tabii
1: urdudan seni.
0: ha yaşa.
1: Ben başka yere saklanayım, yemişlerin altında.
0: Ha yaşa. Ama yemişlerin altında da görürlermiş.
1: Bugün bakayım haberlerde, bir de Aga'da drone'lar salmışlar drone'u. Nerede rakı içiyler, nerede şediler, hepsini buluyla tutuyorlar ya. Ne teşkilatlar çıktı be.
0: Ya be ya be abi be ya, hiç
1: Ya
0: sorma be ya yani.
1: sana doğru nasıl gideyim Ali?
0: İyi Ahmet Ege, ben
1: Var mı gelenler,
0: yarısı
1: gidenler
0: yarısı
1: var mı?
0: alkışlıyor bizi, yarısı da sitemediği işte, herkese yaranamayız be ya.
1: Şimdi bak bu, hepsine iyi olamazsın.
0: Tabii.
1: Hani var bir laf, çok iyilik yaptın, çok iyilik yaptın. Sonradan da düşman olursa sormaz seni Ali, ne yapıyorsun?
0: Hiç sorma. İşini yapan eve gideyim.
1: Ben senin zamanında azalık zamana çok dinledim. Hacı Osman, Muleptizat Dinadan.
0: Ya ya ya.
1: Simitiz zamanında telefon alırdı bana şeyde. Simitiz deyim be o. Papandreou'dan konuşurduk. Ne oldu, ne çıktı, hep söylerdi.
0: Ya be
1: Adam
0: ya be ya be ya.
1: bana bereket versin yani. Çok şeyler geçti
0: Hacı
1: bizim
0: Osman
1: için.
0: gene iyiydi be ya. İyiydi. Bali
1: Aa, Hacı
0: halatır
1: Osman iyi
0: sorudu
1: gene.
0: insanlara be ya.
1: Bırak
0: Şimdi
1: sorudu, şimdi ne sorudu ya adam,
0: belki bir
1: 12'de.
0: parti bulur da yeniden milletvekili adayı olur da, yani
1: 12
0: biraz önüne bakar.
1: saat, bak saat 12'de gece gelirdi, bütün milleti kahveleri dolaşırdı.
0: Ya ama insanlar da vardı kahvelerde. Şimdi kimse insan da yok.
1: Vardı insan, vardı dolu. Daha mı bu laftis yapıyor? Şimdi çıkıyorlar orada Dimarkus, ne bileyim, bir kere konuşmada görürüz, bir daha Fatih'e birini göremeyiz hiç.
0: 5 sene sonra gelecek gene, sen merak etme.
1: Çıkın bir gün, varın bir de toplayın milleti, bir konuşma yapın, görelim sizi bana be ya, ne haldesiniz, nasılsınız bakalım.
0: Evet. İşte.
1: Levalid be ya.
0: Evet.
1: Tamam, ben çıktım gayri gümüldüm grafiyanın içinde. Ha sonra ya çıraklar bori, ya muhtarlar bori.
0: Ya.
1: Bu işler böyle dönmeyin. Seneler kapının arkasında.
0: Bu sene kaynaklar nasıl, iyi mi?
1: Söyle.
0: Kaynaklar nasıl bu sene, iyi mi diyeyim?

0: Kaynaklar kaynaklar. Su
1: kaynakları
0: su.
1: Kaynakları imalüz var bereketli şimdi abi. Çeşmelerde, kaynaklıklarda, çaylarda var su abi.
0: Evet, evet, evet.
1: Var şükür, var çok şükür. Hani bu sene yağmur kuvvetli oldu. Su içi sıkıntımız yok.
0: En çok kurak zamanı hatırlıyor musun sen? Oldu mu hiç kurak?
1: Kurak oldu Ali. Ben ne zaman azalık yapardım. Burada dinamo yoktu Küprü'de o zaman. Sadece bir çeşme vardı düz boyunda.
0: Evet.
1: Neler çektim ben, insanlar vardı, ekiler, misir çeşmede suluylar, biberler bilmem ne.
0: Sulama desen kavga.
1: Kaç defa gittim, düz boyunda su tutma getirme yalnız. Hemen bekleyerek çeşmeyi, su gelsin açıyla. Bir sabah kalktım, 8 tane çeşme buldum, hiç değilim balonu hep açık.
0: Bu ne?
1: Kurbaşayı tutmuşlar bahçeler yani, akmaktan afaktan. Kapadım onları, pazardı o gün. Vardım iki megaf, onu yaktım bara bara.
0: Ama kimse yani, duymadı desene.
1: Vardım megaf, onu da dedim tutmayın birini, gari çeşmede sulasın.
0: Kulağını çekeceğim de cadim.
1: Durdu depo orada, yıkandı insancıklar, o duvarlar demek. O şeyler etti, bara Allah razı olsun.
0: Yaşa be Ahmet Ağabey, yaşa be.
1: Ya ben Ali, benim azalımı yaptı biri yapamaz hiç.
0: Evet, evet, evet.
1: Bu muhabbetler, o sufralar. Eşim de öyledi yani, o da severdi rahmet yani. Ayşem sabah sufralar kalkmazdı. Çevirmeler, kim çıksa benim şeyimi yapamaz. Hiç.
0: Maşallah, maşallah, evet.
1: Şaban yani... nasıl değil rahmetli, usura izbisundan. Yürek yokken gübre ne yapacaksın?
0: Ha yaşa, yürek yokken kürek ne yapacaksın
1: yürek,
0: de?
1: Yürek.
0: Evet.
1: Yürek verecek, ondan sonra yıl da verecek. Yürek vermezse hiçbir şey olmaz.
0: Tabii. Ya, yani ya, öyle. Ha. Bak şimdi sen, o sana soranları bana da söyler. Ahmet Ege nerede kaldı diye. Dedim gelecek mi Ahmet Ege yavaş yavaş. Biz bu arada baskere karıştırıyoruz işleri bu belediyecilerle, milletvekillerle falan.
1: Tamam şimdi Ali bak. Ben kasabaya inemeyim tezbere. Bir zorun varsa da alırsa kızanlar beni turuna. Sadece benim hayvancıklarım var. Burada işin de yok. Ne yapayım kasabada acaba?
0: Tabii. Bazen şeye mi gelirsin? Bazen
1: ben onları bak desteğim sabahlayın geleyim gene mutlaka saat 4'te 5'te yılasın burada olayım hayvanlarda.
0: Öyle ya. Neye onlara iki günlük yem versen de desem bak yerseniz hepsini kalırsınız diye.
1: Ya ne diyorsun sen, o hayvancıklar bekleyin be, onlar da sat buldu, ben hepsi barıyla sadı bakıyla.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Sonra boy duru bir şeyler.
0: Boy duru hep aynı be Ahmet Ege. Herkes, herkes.
1: Ya taraf yanıyor be ya.
0: Yan bakıyor birbirlerine herkes be ya. Evet. Hele cebinde para yoksa adama sakın selam verme.
1: Bak işte inanma ben asrettim demek, gelsin birisi orada kahve yapayım ona, pişik de var, suk da var ama suk kahve de bitti bugün, soh yarın alacağım. Asrettim bir kişicik gelsin ama kalmadı buraya, birkaç diyar vardı, onlar da aşağı doğru sürdülendi gittiler, hepsi incecik yanmış oldu.
0: Geçen de bir tanesini gördüm, çeşmenin 3 kurnalı çeşme var alt tarafta.
1: Tamam be.
0: O kurna çeşmenin lastiğinden uğraşırdı. Dedim ne yapıyorsun bu arada, ben de lastikleri düzelteyim diye.
1: Her türlüsü var be.
0: Ya.
1: Var bir bahçecik bir yerde.
0: Işte. Evet. Ne yapacaksın?
1: Ya Yoluç ne yapıyor bizim? Yoluç o da dinliyor şimdi bir kere.
0: Yoluç. Yoluç'a selam söyle.
1: Benden de selam söyle.
0: Ya kim görürse o söyleyecek.
1: Tamam,
0: dinler tamam. biraz evvel yazdı selam diye Ahmet Ekam'a diye.
1: Tamam şey ya, çıkarsın bir gün balıklara bir pazar, öyle gel bir voltajık monitora.
0: Geleceğim ya. Söz veriyorum, bugünlerde geleceğim.
1: Çek bana telefon, orada bak imamın kafesine evvelden bilirsin nerede, değil mi?
0: Ya biliyorum, değişmediyse ya, yeri.
1: Ben hemen onun yukarısındayım 50 metre be, gel orada söyleyin.
0: Tamam.
1: Zamanında kapodayı ver nerede zeyt. Pişen katardılar bak, neler geçti oradan be ya.
0: Ya be ne muhabbetler var be.
1: Zitu Vedası eski karamanı da ama.
0: Aha.
1: Ya eski karamanı da çek.
0: Evet. Sağ ol Ahmet Ağacım, gene konuşacağız. Benim program da bitti. Neler daha konuşacağız, neler.
1: Çok memnun
0: Sağ ol.
1: Bütün Avrupa'ya, dünyaya selam benden diye.
0: Bak, Kozdereli Kamil Balcı Ahmet dayıya selam demiş. Bak
1: ya,
0: radyo.
1: Ya ya ya, ulan beni ve o Kamil yavaş çocuklara ya, gelmesin. Ya. Dur soruyu be ya, ben alayım ona bak.
0: İşte yere. Bak şeyden, radyodan selam yolluyor sana.
1: Aleyküm selam, benden ay, de selam var. Sağ ol.
0: Oldu Ahmet Ağacığım, hadi görüşürüz. Sağ ol, hadi hoşça kal, sağ ol.
1: Memnun oldum Malik, sağ ol, sağ ol, var ol be ya.
0: İşte ne belediyecile uğraş, ne bilmem kimle uğraş. Ne düşman edin, ne de yani laf ebeliği yap. Ahmet'e kalan iki tane laf ettik. Hakikaten hiç suya sabuna dokunmadık. Ve öyle de geçti. Ama bir de baktık programın saati de geçmiş. Gelecek haftaya kadar Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin. Hiç kimseye kabadayılık yapmayın. Vallahi yiyirsiniz daya. Ondan hiç tavsiye etmem. Herkese gülümseyin. Sevgi içinde sevginiz olduğu belli olsun. Kendinizle barışık değilseniz bilmem ne yapın içine, hiç bir şeyden hayır olmaz. Evvela kendinizle barışık olmanız gerekiyor. Halit abi, iyi yayınlar diliyorum. Almanya'da selamlar demiş Nazmi Salih. Sevgiler Nazmiciğim Almanya'ya. İyi ki varsınız da, bizim halimizde, hatırımızda soran insanlar var Almanya'da. Her ne kadar dernekleri ötesini berisini dağıtmış olsanız bile, ama her yerde dağıldı bu sistem. Ondan da yani işin zorluklarını bilmeyenler bunlar. Efendim İlyas'cığım.
2: Ama anlattırdınız Ahmet.
0: Anlattır İzabey'e, biz anlattırmak için burada İzabey İlyas. Vay sen ya. Ne yapıyorsun?
2: Baktım size sesledim biraz.
0: Ya İzabey İlyas be. Dinleyeceksin yani. Senle de bir anlatalım. Ne bak şimdi canlı yayındayız. Anlat bakalım Küçüren'de neler var.
2: Hiçbir şey öyle yok.
0: Niye? Yani herkes işinde mi?
2: İşinde tabii.
0: Yaşa İlyas'cığım. Oldu, kolay gelsin size.
2: Karılan bu arada oturuyor, sıcak.
0: Sıcak ya gerçekten. Sizin orada gölgeler serin olması lazım.
2: Ya olacak, hava geliyor.
0: Çayda bir tane tütün vardı senin. Hani bırakmazdı onu fazla büyüsün diye. Orası ekili mi?
2: Ya o başkası kaldırırım, buraya ekeyim.
0: Ama gene büyümemiş orası fazla be.
2: Yok ne bileyim ben, adam nasıl yaptıysa bu senin.
0: Allah Allah.
2: Evet. 3 seneden beri devamlı.
0: Maşallah. Sen oturuyorsun evde galiba.
2: Evdeyim tabii, nerede oturayım?
0: Yaşa. Yaşa İlyas'cığım. Hadi yarın iyi kapsam. Dinlenmeler.
2: Yarın kapsam çıktı gene, görebilirsem seni ineceğim aşağı.
0: Tamam. Oldu, buyur gel.
2: Haydi kolay.
0: Oldu, sağ ol, sağ ol. Ya bizim radyocular, radyo siticiler çok. Bu Küçüren ne İlyas. O da bizden. Nazmi Salih abi, dağılmanın sebebini herkes biliyor ama kimse konuşmuyor. Evet. Biliyorum Nazmiciğim. Ama böyle olmaması lazımdı. Neyse. Şimdi ben açarsam ağzımı bayağı geçeceğiz. Ondan sonra da kaç kişi de anlayacak. Herkes hoşuna gittiği gibi anlıyor konuları. Ondan da bazen boşuna konuşuruz. Evet, Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinize sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo sizde kalın efendim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesinde

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda.

0: Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
1: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Merhabalar arkadaşlar, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Programımız başladı. İnşallah keyifler yerindedir. Güzel sohbetler ve müzikler bizleri bekliyor yine. Haydi bakalım başlayalım.

0: Geçenlerde bir cumartesi günü çocukla beraber çıkalım birazcık dolaşalım dedik. Evde temizlik vardı. Markete uğradık, bir şeyler aldık marketten. Ondan sonra balıkçıya uğradık. Balıkçıda yengeç gördüm. Şimdi yengeç benim zaten çok merak ettiğim bir şeydi. Daha önce de aramıştım, bulamamıştım. Şimdi yengeçleri görünce balığın yanında bir de yengeç alayım dedim, değişiklik olsun. Ya o gün bugünmüş dedim, bugüne kısmetmiş. İki tane yengeç aldım. Ondan sonra eve dönüyoruz. Çocuk arkada bebek koltuğunda oturuyor sağ tarafta. Gidiyoruz şimdi. Garip bir ses duydum. Öyle ne olduğunu anlayamadım duyduğum sesin. Hemen arkama baktım, çocuğu kontrol ettim. Böyle durumlarda herhalde bir babalık içgüdüsü. Ya garip bir şey olduğu zaman hemen çocuk güvende mi, ona bakıyorsun yani. Normal, pencerelere baktım normal. Yan tarafta poşetler var, marketten aldığımız şeyler var, balıklar var, yengeçler falan var. Allah Allah, sesin nereden geldiğini anlamadım. Neyse eve geldim, bu arada adama sordum, abi dedim bu yengeçler nasıl pişiriliyor, ne yapacağız? Adam eve gider gitmez tencerede kaynat dedi. Ondan sonra da çıkarıp çekiçle kırıyorsun, etlerini çıkarıyorsun, yiyorsun. Böyleymiş. Eve gider gitmez poşeti lavabonun içine koydum. Bir açtım. Abi yengeçler hareket ediyor. Bildiğin yengeçler kıpır kıpır hareket ediyor. Allah'ım, şimdi adam bana hemen tencereye koy kaynat dedi ya. Bu arada şöyle şeyler de duymuştum. İstakozlar falan böyle canlı canlı kaynatılıyorlarmış ya. Ciyak ciyak sesler çıkıyormuş falan. Böyleymiş yani. Herhalde dedim bunun usulü bu. Böyle ne yapacağımı şaşırdım. Hanım içeride, inşallah mutfağa gelmez diye düşünüyorum. Ya bir suç mahalli gibi hissetmeye başladım orasını. Niyeyse çeşmeyi açtım, poşetin içi su doldu, bunlar iyice canlandı. Kıpır kıpır hareket ediyorlar. Allah Allah, yıkayım istedim galiba öldürmeden önce. Bir yengeç katilinin kan donduran itirafları. Ya şey diye düşündüm, gözümü kararttım, atayım kaynasına, hemen çıkacağım mutfaktan, ne olacaksa olsun. İnşallah o arada da hanım gelmez, görmez, etkilenir çünkü yani. Ben bile bir tuhaf oldum ya. Ama yapacak bir şey yok. Hemen tencereye suyu doldurdum, yengeçleri içine attım. Şeffaf tencere kapağını kapattım. Ocağı açtım harlı ateşte. Abi son gördüğüm manzara, yengeçler tencerenin içinde çırpınıyorlardı. Bir de şeffaf kapak ya. Görüyorum böyle takır tukur sesler çıkıyor. Of! Hemen çıktım mutfaktan, kapıyı da kapattım. Ya korku filmi gibiydim. İnşallah dedim hemen ölmüşlerdir. Ya yapılacak bir şey değil, inanın bana, bir daha asla yengeç falan almayacağım. Ya o anda dediğim gibi kararttım gözümü, bir şey yapmak zorundayım, bu böyleymiş. Öyle olması gerektiğini düşündüm. Adamlar eve gider gitmez tencereye koy kaynat dediler çünkü. Bu arada internetten baktım nasıl temizlendiğine falan. Ya bir yandan çocukla ilgilenirken oyuncaklarıyla oynuyor falan. Bir yandan da yengeç katili babası internetten yengecin nasıl yendiğine, tariflerine falan bakıyor. Ah be oğlum, bir bilsen babanın o anda neler yaptığını. Bir 5-10 dakika kaynaması yetiyormuş galiba. Gittim hemen çıkardım. Tabii ki ölmüşlerdi. Bir de düşünsene ölmemişler, bana saldırıyorlarmış. Kıskaçlarıyla suratıma yapışıyorlarmış filan. Çıkardım tencereden maşayla, soğuk suyun altına tuttum. Koydum kesme tahtasının üzerine. Şimdi adam çekiçle kırıp etlerini çıkarıp yiyeceksin demişti ya. Abi çok zor bir şeymiş yengeç yemek ya. Yengeç yenmez yani, aslında yenmemeli. Gerek yok. Pişirme şekilleri hiç de insani değil. İnan yemek bile ayrı bir eziyet. Neresini yiyeceksin bilmiyorsun. Kırıyorum, küçücük bir et parçası çıkıyor filan. Böyle ortasını ayırmaya çalışıyorum. Korkunç bir şey. Gerçekten insan kendini bir katil gibi hissediyor yani. Bir insanın ağzını ayırıyormuşsun gibi hissediyorsun ya. İçinde garip şeyler, organlar var, değişik dokular var. Hangi bölümünü yiyebilirsin, hangisini yiyemezsin bilmiyorsun. İğreniyorsun da birazcık. Çünkü ilk defa gördüğüm şey yaratık gibi. Resmen böyle yaratıklı bir korku filminden fırlamış gibi. İğrenç görünüyor, böcek gibi. İçinde değişik değişik yapılar var böyle. Gözlerini görüyorsun, antenleri var. Allah'ım, yani yenilecek kısmı neresi diyorsun bunun? Zaten küçücük bir şey. İnan bana bir gram bir şey çıkıyor böyle. Yengeçle işim bitmiştir. Yengeçle bu kadar. İlk ve son deneyimim buydu. Hiç unutmayacağım bir deneyim oldu. Bir yengeç katilinin kan donduran ifadeleri. Bu arada arabada duyduğum garip sesin de ne olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Böyle kapı gıcırtısına benzeyen bir sesleri vardı. Pişerlerken de duydum o sesi yani, of of. Kapat, kapat, kapat.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show. Ha.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Bir gömlek almıştım bir yerden. Böyle armaları var omuzlarında, göğsünde falan, solda, sağda. Askeri bir üniformaya benziyor. Öyle bir gömlek. Öyle gömlekleri seviyorum. Erkekler sever böyle şeyleri. Ceketler de var ya böyle mesela. Sol cebinin üzerinde bir arma olur. Böyle askeri bir şeymiş gibi bir hava veriyor ya. O hoşumuza gider bizim erkekler olarak. Ve bu da çok hoştu hakikaten böyle. Tam askeri gibi de değil de. Çok fantastik bir şeydi böyle. Arkasında bir yazı vardı. Değişik bir şeydi. Ben o gömleği yıllarca kullandım. Ve iki kişi beni gerçekten asker sandı. Ve olayın ilginç tarafı, ki inanılmaz bir tesadüf bence. Yani yıllarca giymişim. Bak şimdi olaya bak. İkisi de aynı yerde beni asker sandı. Yani o mekanda vardı demek ki bir keramet. Yani sadece gömleğin üzerimde olması yetmiyor. Orada bulununca beni oradakiler asker sanıyordu galiba. İstanbul'da bir yerdeydik. Bir alışveriş merkezine girmiştik. Bir butikte geziyorduk hanımla beraber. Kıyafet bakıyorduk. Birisi yanıma geldi, dedi ki pardon dedi, rütbeniz ne acaba? Ama hani şaka falan değil. Ciddi ciddi asker sandı yani. Hani gülümseyerek cevap verdim, dedim ben asker değilim, bunlar süs. Neyse mağazada birazcık daha dolaştık. Ondan sonra kasaya geldik. Kasada ödeme yaparken bu sefer kasiyer benzer bir şey söyledi. Pardon dedi, nerede askersiniz acaba? Benim babam da asker de gibi bir şey söyledi. Ya büyük bir tesadüf değil mi? Abicim tesadüflerin adamıyım diyorum ben size ya.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: modanın bu olayını hiç anlamıyorum. Ya herkes aynısını giyiyor, ben onlar gibi giyinmem, çok banal. Niye herkesin giydiğini giyeyim der sorsan? Ama bir yandan da herkesin giydiğini giyer. Herkesin kişisel bir zevki yok mudur abi? Bilmiyorum, benim var şahsen ve gurur duyuyorum zevkimle yani. Kolay kolay ayakkabı beğenmem, kolay kolay bir şeyi beğenmiyorum. Belki de kötü bir huy. Kolay kolay beğenemiyor olmak, ama sonuçta bir insanın zor beğeniyor olsa da kendine has bir zevkinin olması bence güzel bir şey. Ama sen herkesin giydiği o şeyi giyiyorsan demek ki senin çok da kendine has bir zevkin yok. Her şeyi giyebilirsin yani. Ne bileyim, bilmiyorum hani. Ya da çok seçici değilsin belki. Bana garip geliyor bunlar. Bir kere ben şuna bakıyorum. Bu benim tarzıma uygun mu? Ya da ne bileyim, göz zevkime hitap ediyor mu? Matah bir şey mi? Ya sırf moda oldu diye giymek çok garip geliyor bana.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show. Elimi de k-

Ortalama bir tişörtün 5 aşamadan oluşan bir hikayesi vardır arkadaşlar. 1. Parlak mağaza günleri. Parlak mağaza günleri. Yani yeni üretilmiş, mağazada birisinin kendisini almasını bekleyen ve önünden gelip geçen bir sürü insanın gözlerinin üzerinde olduğu bir tişört düşün. Herkes gelip bakıyor, acaba bunu mu alsam, şunu mu alsam. En parlak günleri, bazıları vitrindedir, dokunamazsın bile. Wow, ne güzel tişörtmüş diyenler filan. Birinci aşama bu. Giyim mağazalarında sahibini bekleyen 0 kilometre bir tişört. Gelelim ikinci aşamaya. Tişörtün ikinci aşaması da fena değildir. Çünkü artık sahibini bulmuştur ve sahibi yepyeni tişörtüyle arkadaşlarına hava atar. Yeni tişörtün nasıl kanka filan. Wow, yeni mi aldın? Süper tişörtmüş, çok yakışmış filan. Tişörtü alan kişi sık sık giyer, tişört altın çağlarındadır. Üçüncü aşamaya geliyoruz. Tişört artık eskimiştir. Eski parlak günleri geride kalmıştır. Sahibi kendisini sadece evde giymek için kullanmaktadır. Yazık. Artık o eski şaşalı günler geride kalmıştır. Diğer eski tişörtlerle beraber öyle üst üste durmaktadır. Artık sahibi ne zaman giymek isterse. Belki de aylar boyunca hiç giyilmeyecek, evde bile olsa. Ama artık tişörtü daha karanlık günler beklemektedir. İşte dördüncü aşama. Tişört artık sahibi tarafından bir daha asla giyilmeyecektir. Sahibi tişörtün biletini kesmiştir. Tişört artık ya çöpe atılacaktır, ya çöpün yanına bırakılacaktır, ya da artık evin toz bezi olacaktır. Toz bezi olacaktır. Bu ne biçim ağlamak lan? Bir ağlayayım dedim, olmadı. İşte bir giyim mağazasının vitrinindeki şaşalı günlerinden, bir evin banyo dolabındaki toz bezliğine uzanan hikayesiyle tişört. Evet, tişörtleri daha fazla duygulandırmadan bu bölümümüze noktayı koyalım. Maalesef hepinizin gideceği yer orası. Toz bezliği. Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

0: Evet değerli dinleyiciler, şu anda sevgili Simge hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, öncelikle nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Yepyeni şarkılar yapıyorum. Bu arada yeni bir şey anlatmak istiyorum. Onda o kadar tatlısın ki bunu da söylemek istiyorum. Yeni şarkılar yapıyorum. Beni çok heyecanlandıran, son zamanlar en çok heyecanlandıran şeylerden biri. O kadar tatlısın ki bunu da söylemek istiyorum. O kadar tatlısın ki bunu da söylemek istiyorum.
2: Tuncay Saran Show.

neden abi herkes Eylül'e girer girmez sonbahara hoş geldin demeye başlıyor? Öyle bir şey yok ki. Hem hava olarak öyle bir şey olmuyor. Yani Ağustos'tan Eylül'e geçtim birden sonbahar havası mı geliyor yani? Hem hava olarak öyle bir şey olmuyor. Hem de abi sonbahar takvimsel olarak 23 Eylül'de başlıyor. Şimdi gene aynısı oldu. Eylül ayına girdik. Sonbahar hoş geldin. Ne güzel aysın sen falan. Yaza elveda. Bir sakin.

0: geleceğini.
1: Hayır, ilkokuldan beri de öğretilen bir şey yani. Ona şaşırıyorum ben. Niye bu kadar taktıysam. D ile D nerede ayrı yazılır, nerede bitişik yazılır meselesi gibi oldu bu.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

çok eskiden, baya eskiden, 17-18 yaşlarımda falandım galiba. Bir arkadaşla beraber dedik ki hadi ruh çağıralım. Bildiğimiz bir şey vardı, böyle kartonun üzerine bir çember çiziyorsun, harfleri yazıyorsun etrafına, ya hani bir tane fincan koyuyorsun, ondan sonra fincanın üzerine parmağını koyuyorsun. Ey ruhları aleminden geldiği gibi gitmesini bilen filan. Çoğu kişi bilir böyle bir şey var ya, hadi dedik ondan yapalım. Gittik aldık bulduk bir yerlerden karton, fincan falan. Bir erkek bir bayan arkadaş var, böyle şehrin birazcık karanlık bir yerine geldik. Çok hafif loş bir sokak lambası vuruyor arabanın üzerine. Arabanın kaputunun üzerine koyduk kartonu. Şimdi fincanı koydum kartonun üzerine. Hadi koyun parmaklarınızı dedim. Söyleyeceğiz işte, ey ruhlar alimden geldiği gibi gitmesini bilen bir ruh çağırıyoruz falan filan diye. Arabanın kaputu üzerinde ruh çağırıyoruz. Büyük ihtimal tamirci bir ruh gelecek. Baktım bunlar şey diyor. Ya önce bir sen şey yap, ondan sonra biz de koyarız. Yani bu işin raconu şu. Bir ruh çağırma uzmanı olarak Tuncay Saran. Herkes parmağını koyacak fincanın üzerine. Yoksa tek bir kişi parmağını koyunca olmuyor yani. Gelmiyor. Öyle bir kişi için rahatımı bozamam diyor yani. Birkaç kişi aynı anda fincanın üzerine parmağını koymak gerekiyor. Saçma ama öyle. Bu ruhlar aleminde çok kaprisli canım. Zaten öyle birden fazla kişi parmağını fincanın üzerine koyduğu için hiçbir zaman %100 emin olamazsın yani gerçekten ruh var mı fincanın içinde. Ruhun fincanın içine gelmesi. Bu arada o da ilginç. Ruhlar fincanların içine gelir. Hiçbir zaman emin olamıyorsun yani. Hani arkadaşın oynatıyor filan zannediyorsun içten içe. Onlar da aynısını senin için düşünüyor olabilir. Sen %100 emin olamıyorsun. Diyorum bakın hepimizin koyması gerekiyor. Bu böyle yani. Küçükken köyde çünkü çok yaptık bunları. Halamlar, teyzemler falan hep yaparlardı. Nasıl bir aileymişiz biz ya. Öyle bir aile. Hiç denedin mi tek başına diyeceksin. Denemedim ama denemeye tenezzül etmedim. Yani olacağına inanmıyorum çünkü. Yani. Hadi diyorum o kadar geldik buraya bulduk fincanı kartonu filan. Olmuyor işte tek başına. Koyun parmaklarınızı. Yok. Ya koskoca insanlar olmuşlar şunlara bak, bu kadar tırsaklık olmaz diye düşünüyorum içimden. Ondan sonra baktım bunların parmaklarını koyacakları yok. Onlara olmayacağını ispat etmek için hakikaten de dedikleri gibi yaptım. Koydum parmağımı, tek başıma çağıracağım ruhu. Bak ruhcum bugün sadece ben varım ama artık bir rica edeceğim abi ya. Olmayacağını göstermek için böyle bir şey yapayım dedim. Okudum abi, koydum parmağımı fincanın üzerine. Kartonun üzerinde bir yerde evet, bir yerde hayır yazıyor. Geldiysen evete gider misin dedim. Abi o an, bak şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Hayatımın şokunu yaşadım. Böyle bir şey olamaz. Hayatımda yaşadığım yegane paranormal olaydır. Yani fiziksel bir açıklaması olmayan, yaşadığım en doğaüstü an. Geldiysen evete gider misin dedim. Fincan diye evete gitti abi. Yemin ediyorum sana. Yayında bütün dinleyicilerine yemin eden adam. Ya o kadar şok oldum ki. Arkadaşları unuttum zaten. Ben ruhla baş başa kaldım. Ricamı kırmamış olan ruhla baş başa kaldım. Her şeyi unuttum. Böyle hayat durdu sanki. İnanamıyorum. Ya bildiğin fincan tek başına evete gitti. Gitti. Tırsak arkadaşlara olmayacağını ispat etmek isterken kendimi tırstırttım. Ya fincanı açıp oradan kaçacak kadar filan o kadar korkmadım da. Zaten fincanı açsan ruh serbest kalacak. Ya şehirde başıboş dolaşan bir ruh. İnsanları korkutacak filan. Olmaz. Ben aynen devam ettim. Arkadaşlar şunu sor bunu sor diyorlar, ben soruyorum filan. Ya çok büyük şok yaşadım ama bildiğin gibi değil. Hakikaten hayatımda yaşadığım tek doğaüstü olaydı yani. En azından hatırladığım kadarıyla. Böyle biraz takıldık ruhla. Ondan sonra o gece ne kabuslar, ne kabuslar Allah'ım. Evde bir fincan görüyorum, sürekli beni takip ediyor. Nereye gitsem o fincanı görüyorum filan. Ondan sonra şu korkunçtu bak. Plajdayız abi, deniz kenarında gece. Ailece kumsalda uyuyoruz. Gecenin bir yarısı soğuk, dalgalar var. Biz de kumsalda yataklar var böyle yan yana. Kumsalda uyuyoruz ve denizden ölmüş insanların sesleri geliyor fısıltı halinde böyle. İsimlerini, soy isimlerini falan söylüyorlar. Doğum ve ölüm tarihlerini söylüyorlar böyle. Denizden gelen sesler. O gece bitmemişti, acayip bir şeydi ya. 6

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Arada bir gittiğim bir alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezinin içinde bir market, marketin içinde de bir kuru yemiş bölümü var. O kuru yemiş bölümüyle ilgili zaman zaman yaşadığım ilginç bir şey var. Mesela gidiyorum bir şey alacağım, bir bakıyorum kimse yok. Ya oranın sorumlusu kuru yemişleri kendi kaderine terk edip gitmiş. Kuru yemişler orada sahipsiz bir şekilde bekliyorlar, bana bakıyorlar. İlgilenen yok. Bununla çok sık karşılaşıyorum. Ondan sonra şöyle etrafıma bakıyorum. Buralarda olabilir mi? Acaba bu olabilir mi? O değil galiba. Şu olabilir mi? Beni görmelerini sağlamaya çalışıyorum orada durarak. İnsanların gözlerine bakıyorum. Böyle işaret yapıyorum. Buraya sen mi bakıyorsun gibilerden. Hani kendimi göstermeye çalışıyorum ama kimse ilgilenmiyor. Genellikle de hiçbiri olmuyor oranın sorumlusu. Oranın sorumlusu oralarda olmuyor. Allah Allah diyorum, kime soracağım şimdi ben burasıyla, kim ilgileniyor diye. Bakıyorum böyle birisini gözüme kestiriyorum. Burasıyla siz mi ilgileniyorsunuz diye bağırıyorum falan. Ya orada sürekli böyle bir problem yaşıyorum. Ya ben şunu anlamıyorum. Bir yerde bir görevin varsa nasıl hiç umrunda olmadan terk edip gidersin? Sigara içmeye falan, ne bileyim. Meğerse intihar etmiş. Bıktım bu kuru yemiş işinden deyip çıkmış kendini bir arabanın önüne atmış. Ya oradan sorumluysan oradan sorumlusun, orada durman lazım. Niye o kuru yemiş bölümü sürekli boş? Benim burada yayınım var şu anda, ben bir yere gidiyor muyum? Burasını terk edip bir yerlerde dolaşıyor muyum yani? Aman boşver bırak, ne olursa olsun, şarkı dursun, sessizlik olsun, umurumda değil falan yapıyor muyum? Ne zaman baksan bomboş. Ya o adamın başka bir işi varsa mesela, omuzlarına birkaç yük birden bindirdiyseniz, market yönetimine söylüyorum. Ya bu çok garip bir durum, o zaman buna bir çare bulun. Sadece orada durması gereken bir adam tayin edin yani. Bugünkü derdim bu. Yetkililere buradan sesleniyorum. Ben halkın adamı. Çok garip bir durum yani. Bir de geçenlerde şöyle bir şey oldu. Yine aynı AVM'nin en üst katında bir restoran var. Hep restoranlar en üst katta olur ya. En alt katta market olur, en üst katta restoranlar ve sinema olur. Tam tersi olsaydı ya. Sıkıldım ben bu dizayndan. Restoranları en alt kata yapın. Yemeklerin kokuları bütün üst katlardaki butiklere gelsin filan. Gittim en üst kattaki restoranlardan birisine, en sevdiğim menüyü söyleyeceğim. Bu arada cumartesi öğlen saatleri, sessiz sedasız, sanki AVM'yi kapatmışım. Alışveriş merkezlerinin en sevdiğim hali, böyle bir huzur. Oturacağım böyle rahat rahat yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra bir baktım restoranda kimse yok. Yine aynı olay. Allah Allah, yani tamam AVM'de kimse yok gibi, çok sessiz, tenha ama hiç kimse de yok değil, tamam mı? Yani orasını bırakıp gidemezsin. Kısa bir boşluk olur, anlarım, biraz bekledim de zaten. Ama yok, baktım kimse yok. Yani orası terk edilmiş gibi. Yani adam birden ortadan kaybolmuş, gizemli bir olay. Yabancı diziler olur ya böyle gizemli konuları olan. Bir Netflix dizisi yapılabilir yani bu konudan. Birden ortadan kaybolan restoran çalışanı. Bekledim, bekledim, bekledim, yok. Ondan sonra aklıma ilginç bir şey geldi. İnternetten restoranın numarasını buldum ve aradım. Belki arkalarda bir yerlerdedir. Nasıl olsa kimse yok diye kaynatıyorlardır filan. Aradım, başladı çalmaya telefonları, duyuyorum. Ama bakan yok. Zırrrr çalıp duruyor. Allah Allah, yani çok ilginç geliyor bana böyle şeyler. Büyütüyor muyum acaba? Yaşlandığımda huysuzlanmaya mı başladım acaba ya? Bayağı bir bekledikten sonra balkon tarafından böyle telaşlı telaşlı geliyor genç bir kızcağız. Sigara içmeye çıkmış galiba, anlaşılan yani. Yani 3 tane arka arkaya falan mı içtin, ne yaptın? Çünkü bayağı beklemiştim yani. İşte böyle de huysuz bir insan. Beni orada öylece bekletemezsiniz. Ben saksı değilim. Bir de en çok beni çekeceksiniz. Beni çekmeniz gerekiyor. Reji.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

0: Kahramanmaraş'ta sizi severek takip ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler efendim. Keşke adınızı da yazsaydınız. Selamlar. Tuncay abi seni çok seviyoruz. Sesine hayranım abi. İyi yayınlar. Turhal'dan Can. Çok teşekkürler canım. Turhal'a selamlar. Ben Ayhan, Silifke'de taksi şoförü olarak görev yapıyorum. İyi yayınlar. Bize de bir şarkı gönderirseniz mutlu oluruz. Kolay gelsin. Tabii ki efendim, sıradaki şarkımız sizin olsun o zaman. Size de kolay gelsin. Taksi şoförlerinin de işi kolay değil. İnşallah biraz olsun eğlendirebiliyoruzdur sizleri efendim. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

Güzel bir Eylül gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Eylüller bana böyle azıcık bir hüzünlü gelse de gene de bütün ayları seviyoruz canım yani. O kadar da dışladığımız bir ay değil. Her ayın kendine has bir güzelliği var işte. Ve Eylül bir renk olsaydı arkadaşlar bence açık sarı olabilirdi. Resmen Eylül açık sarı ya değil mi? Abi ne alakası var ya? Amma yaptın ya diyen var mı? Abi Eylül pembedir ya falan. Neden böyle düşündüğümü açıkçası bilmiyorum ama Eylül'ün bende bir rengi var arkadaşlar ve o da açık sarı. Bilmiyorum hani böyle yaz yavaş yavaş bitiyor, renkleri soluyor. Sarı değil de açık sarı bilmiyorum oradan mı geliyor ama öyle bir renk atayabilirim ben Eylül'e. Ekim'de mesela birazcık daha soğuklar falan başlamıştır ya. Ne bileyim ne diyebiliriz abi Ekim'e, madem başladık devam edelim. Bütün aylara bir renk atayalım. Ekim'de gri olabilir mesela. Hani o sıcak renkler bitti, tamamen bitti. Açığım açığı kalmadı, sarı olayı bitti. Griye geçiyoruz artık. Soğuk renklere geçiyoruz. Griye geçiyoruz artık. Kasım'ı ben daha çok severim bu arada. Hani yaz olayını tamamen geride bırakmışızdır artık. Havamızı biliriz yani artık. Yaz jet lag'i geride kalmıştır yani. Kasım'a hadi lacivert diyelim ama koyu lacivert gibi bir ton olabilir mesela. Aralığı Kasım'dan da daha çok severim ben. Çünkü böyle bir yılbaşı ruhu olur filan. Hadi ona da parlak lacivert diyelim. Yeni renk uydurdum. Parlak lacivert. Ocak ayında yepyeni bir sayfa açılıyor. Karlar yağıyor birçok yere falan. Beyaz diyelim abi. Ocak beyaz olsun. Şubat buz mavisi. Hiç tartışmaya gerek yok. Buz mavisi Şubat abi. Mart buz yeşili. O da cuk oturdu. Bak çok zorlanmadık Şubat'la Mart'ın rengini bulmakta. Mart çünkü biraz artık bahar gelmeye başlıyor ya. Buz mavisinden buz yeşiline dönüyoruz. Nisan'da bahar gelmiş oluyor iyice. Ona düz direkt yeşil diyelim. Aslında böyle mavi yeşil arası turkuaz da diyebiliriz. Çünkü Nisan yağmurları var. Ama bahar yeşili karışımı turkuaz gibi bir şey de diyebiliriz aslında. Hadi turkuaz diyelim Nisan'a. Mayıs'ta artık yaza doğru yaklaşıyoruz. Ama bahar da devam ediyor. Hadi Mayıs yeşil olsun. Turkuaz'dan sonra Mayıs yeşil. Haziran'a yeşil sarı arası bir ton diyebilirsen yani sıcaklık artıyor. Sarı işin içine girmeye başlıyor filan. Temmuz düz sarı. Sap sarı. Temmuz sarısı. Ağustos'ta aslında Ağustos'ta çok sıcak. Yani sıcaklıklara göre belirleyeceksek Ağustos'ta çok sıcak ama hani birazcık daha böyle güneşin geniş açıdan vurmaya başladığı zamanlar. İşte ne bileyim gündüz süresinin yavaşça azalmaya başladığı zamanlar falan. Hadi Ağustos'a da turuncu diyelim abi. Eylül'e de açık sarı demiştik ama Temmuz sarı, Ağustos turuncu, Eylül açık sarı olmadı yani. Aslında Eylül'ü şöyle düzeltebiliriz. Yavru ağzı gibi bir şey abi. Ağustos çünkü turuncuydu ya, tonunu iyice açıyoruz yavru ağzı gibi. Açık sarı değil de yavru ağzı. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde ayları renklendirdik. Başka bir günde günleri renklendiririz.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0

0: birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkesi, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Takvimler 2 Eylül'ü göstermekte. Artık yaz mevsimine veda ediyoruz ve gelsin sonbahar. En sevdiğim mevsimdir, bir diğeri de ilkbahardır. Çok sıcakları ve çok soğukları sevmiyorum, o yüzden baharlar ideal benim için. Harika bir mevsim olsun, bize güzellikler getirsin dileklerimizi programımıza başlayalım. Ben Nurgün efendim, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Kırık Plak'ta yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Efendim, bugün neden bahsedeceğiz? Bugün geçmişten günümüze, unutulmaz dizilerle maziye bir yolculuk yapacağız. 1970'li yıllar, televizyonun hayatımıza girdiği siyah beyaz günler. Tek kanallı televizyonların başında sabırsızlıkla yayının başlamasını, özellikle de dizinin başlamasını beklediğimiz saatler. Şimdiki gibi onlarca kanalda oynayan yüzlerce dizinin olmadığı günler ve o günlerden bugünlere tadı damağımızda, isimleri gönüllerimizde kalmış birkaç unutulmaz dizi paylaşacağım bugün sizlerle. Öncesinde güzel bir şarkı.
1: Fikrimin ufkunu sarmışsın çoktan, çoktan esir etmişsin beni kendine.

unutulmayan bazı dizilerden bahsedeceğiz demiştik. Kaynanalarla başlamak istiyorum. Nuri Kantar'ı, Döndüsü, Tijeni ile ailemizin bir parçası olan Kaynanalar dizisi Türkiye'de sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. 1974 yılının Mayıs ayında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizide Anadolu'dan Ankara'ya göç eden Nuri Kantar ve ailesinin büyük şehrin kurallarına ayak uydururken kendi geleneklerinden uzak kalmama çabası anlatılıyordu. Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı, Defne Yalnız, Ege Aydan ve niceleri dizinin başrollerindeydiler.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, unutulmaz yerli dizilerimizden bahsediyorduk sizlere. Bizimkilerden bahsetmemek olmaz. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan ve Türk televizyonculuk tarihinin o zaman en uzun süren dizilerinden biri olan Bizimkiler'de bir apartmanda oturan, yöneticisinden kapıcısına kadar 7 farklı ailenin gündelik yaşamı, birbirleriyle ilişkileri ve ailenin iş ve akrabalık ilişkileri anlatılıyordu. Hepimizden bir parça taşıyan, gündelik yaşam içindeki sıcak, gerilimli, tartışmalı olaylar komik bir biçimde anlatılırken yüzlerimizde büyük bir tebessüm kalırdı. Horozcu katiliyle, elimizde büyüyen küçük Alice'iyle, kapıcı Cafer'iyle, sarhoş Cemil'iyle ve karısı Sevim'le evlerimizin neşe kaynağı olurlardı her hafta. Kırık Plak devam ediyor.

Süper Baba ile devam ediyoruz efendim. Boğaz'ın Anadolu yakasındaki en şirin semtlerinden biri olan Çengelköy'de yaşayan 3 çocuklu boşanmış bir baba Fikret Aksu'nun, namı diğer Fiko'nun çocuklarıyla olan ilişkileri ve aşklarının anlatıldığı Süper Baba dizisi 93-97 yılları arasında yayınlanmış en sevilen yerli dizilerden bir tanesiydi. Başrollerinde Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımların yer aldığı, müzeyle de hafızalarımıza kazınmış ekranların en uzun soluklu dizilerindendi. Hadi gelin şöyle bir müziğine kulak verelim, sonrasında buradayız.

efendim, bugün unutulmayan yerli dizilerden bahsediyorduk. Perihan ablayla devam edelim. Türkiye'de dizi kültürünü başlatan 1988 yapımlı Türk televizyon tarihindeki öncü dizilerden bir tanesidir. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan abla, yani Perran Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir, Şevket Altun. Ayrıca aynı mahallede yaşayan farklı insanlar arasındaki sıcak insani ilişkileri anlatan unutulmayan dizilerdendi. Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve sevilerek izlenmişti. Devam ediyoruz.

Ya bu denizin tuzu, ya bu martılar, ya bu vapurlar, ya bu yaşanmış yıllar.

Harika Şarkılar İşinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Geçmişimize damga vuran, unutulmayan yerli dizilerden bahsediyorduk. İkinci Bahar'da sıra. Şener Şen'le Türkan Şoray gibi sinemanın usta oyuncularının yanı sıra Özkan Uğur, Güven Hokna, Tarık Pabuççuoğlu, Ozan Güven, Nurgül Yeşilçay ve daha pek çok oyuncunun rol aldığı unutulmayan dizilerdendir. İstanbul'un en eski semtlerinden Samatya'daki kebapçı Ali Haydar'la hanımın aşkları ve ailelerinin arasında yaşanan sevinçlerin, kavgaların, umutların, umutsuzlukların, öfkelerin, acıların, mutlulukların ve sevdaların anlatıldığı, şarkısıyla da gönüllerimizde yer etmiş 1998-2001 yıllarında oynayan harika bir diziydi. Şarkısına kulak verelim. O harika şarkıyla beraber hadi geçmişe gidelim.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

unutulmayan yerli dizilerden bahsediyorduk efendim bugün sizlere ve Hatırla Sevgili. Başrollerinde Beren Saat, Cansel Elçin ve daha pek çok değerli sanatçının oynadığı bir dönem dizisiydi. Siyasi görüşlerinin farklılıkları sebebiyle araları açılmış iki eski dost olan Rıza ve Şevket'in çocukları Ahmet ve Yasemin'in birbirlerine aşık olmasını ve aşklarının yaşadıkları dönemin siyasi gelişmeleriyle nasıl etkilendiğini anlatan dizide Menderes dönemi ve 27 Mayıs darbesiyle başlayan olaylar darbelerin insan ve toplum yaşamında açtığı yaraları gözler önüne sermişti. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin de anlatıldığı bölümler sırasında sık sık dönemin yayın organlarının haberlerinden de kesitler sunan dizi adeta bir belgesel görevi de görüyordu o zamanlar. Devam ediyoruz.

derece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Unutulmaz yerli dizilerden bahsediyorduk. Bugün sizlere Yeditepe İstanbul'la devam edelim. İş adamı kocası iflas edip intihar edince iyi eğitimli kızıyla alışık olmadıkları, orta halli bir mahalleye taşınmak zorunda kalan Olcay'ın, eski tarz sıcak ilişkileri kaybetmemiş bir mahallede alışmaya çalıştıkları yeni yaşamları anlatılır Yeditepe İstanbul dizisinde. Emre Kınay'ın canlandırdığı işsiz Yusuf karakterinin yazmayı denediği, mahallenin romanıyla paralel olarak mahalledeki zengin çeşitlilikteki karakterlerin başından geçen olaylar, Uğur Polat, Zuhal Olcay, Meral Okay, Özgün Amal gibi pek çok ünlü sanatçı tarafından canlandırılmıştı. Hatırlayın.

Kuzguncuk'a geldi. Ekmek Teknesi'ne sevgili dinleyenler, İstanbul'un en sevimli semtlerinden Kuzguncuk'ta geçen, başrollerinde Savaş Dinçel, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Sermin Hürmeriç ve Peker Açıkalın gibi isimlerin yer aldığı, 2002-2005 yılları arasında yayınlanan dizide orta direk Türk aile yapısı ve aralarındaki sıcak ilişki anlatılmıştı. Oynadığı dönemde çok sevilen dizi, özellikle Türk dilinin kullanımına özeni, unutulmaya yüz tutmuş deyim ve atasözlerinin bol bol kullanılması ve bir de Herodot Cevdet ile dikkatleri çekmişti. İşte bugün sizlere unutulmayan yerli dizilerden bahsettik ama programımızın da sonuna geldik. Burada bir virgül koyacağız çünkü bitmedi efendim. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Çok böyle bir şey.
1: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar kaldığımız yerden devam etmek umuduyla. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
2: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
3: Seve seve.
1: Sonra onlar gelmişler demişler ki kitabı oraya. Sonra ben de kafeye geldim. Sizi göremedim. Ondan sonra

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında yeniden.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, durostik,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.